denilen tek kelime. Bir ömür harcadım, erişemedim. İçimde kanayan acı yılları unutup doyunca gülüşemedim. Ne yardan güldü gönlüm, ne sefa sürdü ömrüm. Belalı sevdaları ömrüne sardı gönlüm. Yalanlar içinde gerçek aradım, çaresiz derdimi ben ağladım. Yalvardım, yakardım, bir dost bulamadım. Ağla gözlerim ağla, kim dayanır derdine? Şu dünyada bir günü gösteremedim kendine.

kalbimsin sen, bu şarkım senindir. Tabii kabul edersen ve bana güvenirsen.

gerçekten. Bir kere özgür hissediyorum kendimi. Çapraz yatıyorum yatakta. Oh be diyorum, her şey tamamen benim artık. Canım ne isterse onu yapıyorum. Ama bazen

senin cezasını. Yaşadım birçok defa, bu ilk değil. Tanırım ihanetin acısını.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

0: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
7: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım ya da isteyin biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
8: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
7: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı Yenişehir, Mersin.
9: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke.
2: Bazen 80'ler.
3: Oturmuşum, oturmuşum.
2: Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
4: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de. 90'lar Retro başlıyor.

Serdar Ortaç, Astra'nın hatasıyla başladık. 1999 yılından Yıldız Tilbe ile devam ediyoruz. Şarkıcının Aşk Perest albümündeyiz. Yıl 1996, aşk yok olmaktır. Şimdi bizimle, hoş geldiniz.

Aşkı Nuri Engin'in 1992 yılında yayınlanan Hesap Ver albümünden Olmadı Gittiği çaldım sizlere. Erdal Çelik, Cana Cansın albümündeyiz ve şarkımızsa İstemem Şimdi.

Kerim Tekin, Kara Gözlüm, 1995 yılında yayınladı. Bu albümden hala keyifle çalıyoruz bazı şarkıları. Cici Babam, belki klibinde hatırlayanlar vardır bu şarkının. Retro'ya Nazan Öncel'le devam edeceğiz. 1994 yılındayız, dillere düşeceğiz senin.

0: Telefonu kapat.
1: Hadi şimdi, hadi ya.
2: 112'yi arayın, gereğini yapın. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
4: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
3: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, Fırın Durağı, Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589. En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
5: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957 0533 384 4290.
6: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
3: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülke.
8: Unutulmaz şarkılar, unutulmaz anılar, 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülke'de devam ediyor.

Yaşar'ın ilk albümü Divane 1996 yılında yayınlandı. Akdeniz akustik ağırlıklı bu albümde çok sevdiğim şarkılar var. Gel Benimle de bunlardan bir tanesi ve Sibel Alaş'ta devam ediyoruz. Şarkımızla meşgulüm.

Mustafa Sandal'ın 90'lı yıllardaki en özel şarkılarından bir tanesi. Gidenlerden retroda dinlediğimiz şarkıydı. Çelik'le devam edeceğiz. Benimle kal, şimdi bizim.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kamuoyunda 12. yargı paketi olarak bilinen yargının etkin ve verimli işlemesine yönelik bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi kabul edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yürütülen Ahbap soruşturmasına ilişkin Türk yargısı algılara veya sosyal medya kampanyalarına göre değil, yalnızca somut delillere ve kanunlara göre hareket etmektedir. Milletimizin güvenine ve emanetine gölge düşüren iddialar sonuna kadar incelenecek, yardımseverlik duygusunu istismar eden hiçbir eylem karşılıksız bırakılmayacaktır, dedi. Yükseköğretim Kurulu Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'daki üniversitelerde kayıtlı öğrencilere tanınan özel öğrencilik hakkını bir yıl daha uzatma kararı aldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bugün hali hazırda bakanlığımıza bağlı 148 gündüzlü bakım ve rehabilitasyon merkezi bulunuyor. Bu merkezlerde engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine tamamen ücretsiz hizmet sunuyoruz, dedi. Nevşehir merkezi 8 ilde eş zamanlı düzenlenen DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 5'i tutuklandı. Spor. Trabzonspor'un İspanya'nın Valencia kulübünden transfer ettiği milli savunma oyuncusu Cenk Özkaçar Trabzon'a geldi. Havalimanında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özkaçar, bordo mavili formayla kulübün hedefleri için mücadele etmek istediğini belirterek, "Umarım burada göstereceğim performansı yeniden milli takıma taşırım," dedi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Gönül isterdi ki Icardi ile bir sezon daha geçirelim. Ona veda etme şansımız olursa mutlu oluruz. Böyle bir şans gelirse ona layık bir veda hazırlamak çok değerli olur. Ona doyamadık. Her şey için Icardi'ye teşekkür ediyorum," dedi. İzmir'in 112 yıllık köklü kulübü Altay'ın 11 Mayıs'ta başkan adayı çıkmaması nedeniyle yarıda kalan ve dün tamamlanan olağanüstü genel kurulunda yönetime yine kimsenin talip olmaması nedeniyle kulübe kayyum atanması gündeme geldi. Başkan adayı çıkmayınca görev tekrar mevcut başkan Sinan Kanlı ve yönetiminde kaldı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6024 lira 76 kuruş, Amerikan doları 47 lira 11 kuruş, euro 53 lira 93 kuruş, sterlin 63 lira 55 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 84 dolar 86 sent, bir bitcoin 64.111 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.251 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kocaeli, Sakarya ve Edirne çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette. Marmara'nın güneybatısıyla kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.
2: Haber.
3: Bugün 17 Temmuz Cuma. Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin'de yine tek tırnaklı eti tespit edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanan listede Erdemli ilçesinde bulunan Üzer Gıda Tarım İnşaat Lojistik Limited şirketi tarafından üretilen yöre markalı dana sucuk paketlerinde tek tırnaklı etine, Yenişehir ilçesindeki Lina Et Gurme firmasının sattığı çiğ dana kıyma ürününde tek tırnaklı eti, Toroslar ilçesinde bulunan Zeynep Et Tavuk Dünyası işletmesinin piyasaya sunduğu çiğ dana kıyma ürününde de tek tırnaklı eti kullandığı tespit edildi. Mersin'in gemi trafiği sıkı takip edilecek. Deniz yetki alanlarında gemi trafiğini etkin şekilde izlemeye olanak sağlayacak ve Mersin'i de kapsayan Doğu Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri projesi 20 Temmuz'da devreye alınacak. Özbekistan, Kırgızistan ve Kazakistan'dan bakliyat sektörü temsilcilerinin yer aldığı heyet, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti. Görüşmede küresel gıda güvenliği, sürdürülebilir üretim ve uluslararası işbirliği konuları ele alınırken, Mersin'in bakliyat gücü ile lojistik altyapısı öne çıktı. Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi ve Kardiyoloji Uzmanı Profesör Doktor Mehmet Ballı, 30 derecenin üzerindeki sıcaklıklarda kalp krizi vakalarında artış yaşandığını belirterek, güneşin dik geldiği saatlerde dışarıya çıkılmaması uyarısında bulundu. CHP Mersin Milletvekili Talat Dinçer, Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada küçük ve orta ölçekli işletmelerin yaşadığı ekonomik sorunlara dikkat çekerek 2025 yılında 120 bini aşkın esnaf iş yerini kapattı. Bu yılın Mayıs ayına kadar da 53 binden fazla esnaf kepenk indirdi. Esnaf yüksek faiz, vergi ve ceza yükü altında eziliyor dedi. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, uluslararası ticaretin geliştirilmesi ve firmalar arasındaki ticari işbirliklerinin güçlendirilmesi amacıyla Uluslararası Göç Örgütü İşbirliği ile Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan İş Geliştirme ve İşbirliği Ofisini hizmete açtı. Yatırımcılara avantajlı bir yatırım imkanı sunması beklenen Mersin Mut Organize Sanayi Bölgesi altyapı ihalesine çıkıyor. Yol, içme suyu, atık su, yağmur suyu ve telekom hatlarını kapsayan altyapı projelerinin ihalesi 6 Ağustos 2026 günü yapılacak. MÜSİAD Mersin Şube Başkanı Mehmet Sait Kayan, 2026 yılının ilk yarısına ilişkin dış ticaret verilerini değerlendirerek ihracattaki yükselişin başta meyve ve sebze ile hazır giyim sektörlerinden kaynaklandığını söyledi. Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Bülent Sarıkaya, 2026 yılının Ocak-Haziran döneminde 1.12 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini açıkladı. Mersin'de hastane dışında meydana gelen ani kalp durmalarında erken müdahaleyi sağlamak amacıyla otomatik eksternal defibrilatör cihazları 4 merkez ilçede vatandaşların yoğun bulunduğu kamusal alanlara yerleştirildi. Mersin'in Erdemli ilçesinde araçları sıkıştırarak ilerleyen, emniyet şeridini ihlal eden ve makas atan otomobil sürücüsü sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine tespit edildi. Polis ekipleri sürücüye toplamda 25 bin lira para cezası keserken ehliyetine de 20 ceza puanı işlendi. Mersin'in Mezitli ilçesi Soli Yaşar Doğu Caddesi üzerinde bulunan çocuk oyun parkında taraflar arasında tartışma sonrası çıkan silahlı kavgada biri güvenlik görevlisi 4 kişi yaralandı. Olay yerinde yapılan ilk incelemede çok sayıda boş kovan bulunurken parkta büyük panik yaşandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Mersin'in Yenişehir ilçesi Eriçam civarında drift atarak ilerleyen bir sürücü aracın kontrolünü kaybederek park halindeki iki araca çarptı. Kazaya karışan 3 araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Mersin'in Bozyazı ilçesinde karşı şeride geçerek devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı. Kaza Alparslan Türkeş Bulvarı Bozyazı Limanı mevkiinde meydana geldi. Mersin'in Erdemli ilçesi Küçük Sorgun köyünde bir evde meydana gelen yangında ev kullanılamaz hale gelirken 2 kişi yaralandı. Mersin'in Erdemli ilçesinde denize girdikten sonra kaybolan Ş.C. 3 gün boyunca denizde arandıktan sonra polis ekiplerinin sahilde şüphelenerek yaptığı kimlik kontrolünde bulundu. Şahsın sağlık sorunları olduğu, denize girdikten sonra konakladığı otele dönmediği belirlendi. Mersin'in Akdeniz İlçe Belediyesi'nin Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından bir zincir markette gerçekleştirdikleri denetimde son tüketim tarihi geçmiş yüzlerce ürüne el koydu. Kazı ve restorasyon çalışmalarının tamamlanma aşamasına geldiği Mersin'deki Silifke Kalesi gece müzeciliği uygulaması kapsamında ışıklandırıldı.
1: Hava durumu.
3: Karadeniz bölgesi yağışlı, diğer bölgelerin ise parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıkları ise yüksek seyretmeye devam edecek. Mersin genelinde de bugün hava az bulutlu, sıcaklık en düşük 27, en yüksek 33 derece olacak. Rüzgar güneyden 21 kilometre hızla esecek.
2: Uyutuyoruz. Biraz sessiz olun. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında e-devlete aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
4: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yol. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
5: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
6: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
7: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
8: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
10: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
11: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
12: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
13: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
14: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324. canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
13: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
15: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Ketin Kaya'da sepetin dolsun, cebin rahatlasın.
1: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
0: Doğru Çiftlik 250 gram tuzsuz tereyağı 129.90. Yeşil Kozan az yağlı beyaz peynir kilogram 129.90. Aqua 16'lı 2 katlı kağıt havlu 179.90. Porçöz 1 litre pas ve kireç çözücü 79.90.
2: Kalite burada, ucuzluk burada.
3: Ailenizin alışveriş merkezi Çetin Kaya.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
5: Reklamlar sona erdi.
6: Radyo Ülkü. Radyo Ülkü.
5: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, sohbette.

0: Güngül'le, Güngül'e Güngül'le.
1: En hit şarkılar, eğlendiren konular, hayata dair ders veren masallar, kahkahalarla aralar hepsi bir aradalar.
0: Gülü kaçıranlar bin pişmanlar.

Herkese merhabalar. İşte hafta yine bitiyor. Bu güzel cuma gününde birlikteyiz yine. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Gül güne gülle başlıyor.

0: Ben seni.
1: Size ilk olarak bilim insanlarına göre gülmenin neden bulaşıcı olduğunu anlatmak istiyorum. Bir düşünün, bir film izliyorsunuz, böyle komik bir film. Bir salondaki o birkaç kişinin kahkahası kısa bir süre sonra nasıl dalga dalga yayılarak herkesi sarıp sarmalıyor. Hatta geçen günlerde bir tane video izlemiştim bununla birlikte. Biri gülmeye başlıyordu, arkasında herkes gülüyordu gibi. Mesela bir gösteri düşünün, kahkahalarla gülen kalabalığın içinde olmak ya da hani sinemada komik bir sahnede yan koltuktan yükselen bir kahkahayı duymak. Gerçekten bu anlarda farkında bile olmadan biz de gülmeye başlıyoruz. İlginç olan bunu yalnızca komik bulduğumuz için değil, beynimizin sosyal uyum sağlama mekanizmasının bir parçası olarak gerçekleşmesi. Bununla ilgili çok enteresan dinamikler var. Hepsini paylaşmak istiyorum sizlerle. Şarkıların hemen sonrasında birlikteyiz.
0: Bir

0: güne günle, gül güne günle.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
7: Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
8: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
9: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
10: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
7: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
11: Çetinkaya'da sepetin dolsun, cebin rahatlasın.
12: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
11: Arbella makarna çeşitleri 22.90. Yudum 5 litre ayçiçek yağı 499.90. Kahve dünyası 33 gram Nello fındıklı sütlü çikolata 24.95. Asperox 650 mililitre sıvı bulaşık deterjanı 64.90.
13: Kalite burada, ucuzluk burada. Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
10: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
6: Reklamlar sona erdi.
14: Radyo Ülke.

Gül Güne Gül'le de birlikteliğimiz başladı. Gülmek acaba neden bulaşıcı demiştim, hatırlayacak olursanız. Şimdi gülmenin altında yatan sosyal uyum sağlama mekanizması var diye de eklemiştim. Oldukça ilginç şeyler anlatacağım size. Gülmek nerede olursak olalım bulaşıcı bir etkiye sahip, biliyorsunuz. Hatta bazen böyle en beklenmedik ve en uygunsuz anlarda bile kendimizi kahkahalara boğulurken bulabiliyoruz. İşte sessizliğin hakim olduğu bir cenaze töreni olabiliyor. Çok ayıp biliyorum ama yapıyoruz hepimiz. Sinirlerimiz bozulduğu için. Ya da resmi bir toplantıda bu tür bir kahkaha krizi kontrol edilemez hale gelebiliyor. Peki gülmek neden bulaşıcı? Çünkü gülmek diyor uzmanlar, aslında insanın derin sosyal köklerine işlenmiş bir davranış. Psikologlara göre yalnızca kahkaha değil, tüm duygular bulaşıcı. İnsan beyni başkalarının yüz ifadelerini, işte ses tonlarını ya da davranışlarını kopyalama üzerine tasarlı, biliyorsunuz. Bu atalarımız için hayatta kalma avantajı sağlamış bir özellik çünkü. Maymunların oyun oynarken çıkardığı seslerin adeta bir kahkaha taklidi olması boşuna değil. 2021 yılında bir inceleme yapılıyor. 65 tane farklı hayvan türünün eğlenceli anlarında kahkahaya benzer sesler çıkardığını bilim insanları buluyorlar. Demek ki gülmek yalnızca hani bize ait bir alışkanlık değil, tüm memelilerin, hatta bazı kuşların bile ortak mirası diye düşünebiliriz. Şimdi evrimsel olarak bu kadar yaygın bir davranışın korunmuş olması kahkahanın yalnızca eğlenceden ibaret olmadığını da kanıtlıyor. Oxford Üniversitesi'nden mesela bir araştırmacı gülmenin aslında beyin kimyamızı doğrudan etkilediğini söylüyor bize. Bir grup insanla güldüğümüzde endorfin adı verilen mutluluk hormonları salgılanıyor. Bu kimyasallar ağrı eşiğimizi yükseltiyor ve sosyal bağlarımızı güçlendiriyor. İlginç bir şekilde gülmek tıpkı primatların birbirini tırmalaması gibi bir bağ kurma işlevi de görebilen bir şey. Fakat şöyle de bir gerçek var ki, saçlardan bit ayıklamak yerine biz komedi filmi açıyoruz. Ya da aynı anda onlarca kişiyle bağ kurabiliyoruz. Üstelik bu yalnızca ruhsal değil, fiziksel olarak da rahatlatıcı bir etki yaratıyor. Kahkaha sayesinde stres azalıyor, gergin ortamlar yumuşuyor ve insanlar birbirine çok daha kolay güveniyorlar. Kahkaha her zaman masum esprilerle sınırlı değil, biliyorsunuz. İnsanlık tarihindeki en zor zamanlarda bile kara mizah insanların ayakta kalmasına yardımcı olmuş. Stresli işlerde çalışan paramedikler mesela, ya da acil servis görevlileri en kritik anlarda bile espriyi bir baş etme yönü. Fiziksel olarak da rahatlatıcı bir etki yaratıyor. Kahkaha sayesinde stres azalıyor, gergin ortamlar yumuşuyor ve insanlar birbirine çok daha kolay güveniyorlar. Kahkaha her zaman masum esprilerle sınırlı değil, biliyorsunuz. İnsanlık tarihindeki en zor zamanlarda bile kara mizah insanların ayakta kalmasına yardımcı olmuş.

gösteriyor nitelikte. Mesela Avustralya'da acil servislerdeki hasta doktor etkileşimleri incelenmiş. Gülmenin tedavi sürecinde ilginç bir şekilde yaygın bir davranış olduğu görülüyor. Mesela bir hasta 6,5 saatlik muayene boyunca 38 kez gülmeyi başarmış. Üstelik doktor esprilerine pek karşılık vermese de hemşirelerden bir tanesi kahkahaya katıldığında hasta kendini daha rahat hissetmiş. Yine bu kahkahanın yalnızca psikolojik değil de tedavi sürecinde fizyolojik bir işlevi olduğunu da ortaya koyuyor. Basit bir gülümseme ağrıya ya da hastalık kaygısına karşı güçlü bir kalkan haline getirebiliyor bizi, anlayacağınız. Ama tabii gülmek her zaman aynı şekilde yaşanmıyor. Bazen kahkahalarınız mutluluğun dışa vurumu olurken bazen de stresin bir çıkış noktası haline gelebiliyor. Bunu da konuşalım şarkıların hemen sonrasında. Sorum

0: şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.
1: Gül güne gülle.

0: insanları sevmem, sen de onlardan.
1: Gül güne gülle. En yeni şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülkü.

Güne Gül'le de kahkaha neden acaba bulaşıcıdır, bunu konuşuyorduk. Az önce demiştim ki gülmek her zaman aynı şekilde yaşanmıyor. Bazen böyle kahkahalarımız mutluluğun dışa vurumu olurken bazen de stresimizin çıkış yolu haline gelebiliyor. Düşünün bakalım stresli insanlar neden daha çok gülerler. Mesela kötü bir haber aldığımızda istemsizce güleriz. Beynimizin gerilimi boşaltma yöntemlerinden bir tanesi çünkü bu. Aynı zamanda kültürel farklılıklar da devreye giriyor. Mesela İngilizlerin kendilerine gülme alışkanlığı ya da Almanların başkasının talihsizliğine gülmesi bunun en güzel örneklerinden. Hatta bu davranış o kadar yaygın ki müzikallere bile konu olmuştur, bilirsiniz mutlaka. Ortak nokta ise şu: kahkaha gerçekten insan iletişiminin vazgeçilmez bir parçası. Bilim insanlarının ifadesiyle kahkahasız bir sohbet hızla yorucu hale gelebiliyor. Kısacası gülmek yalnızca eğlenceli bir refleks değil, evrimsel kökenlere dayanan, kimyasal süreçleri harekete geçiren ve sosyal bağları güçlendiren güçlü de bir araç. Tıpkı diğer duygular gibi üstelik bulaşıcı da. Fakat bu bulaşıcılık insanların lehine işleyen bir bulaşıcılık. Birinin kahkahasını duyduğumuzda içimizde yükselen gülme isteği bizi birbirimize daha yakın hissettiren görünmez bir köprü kuruyor. En güzel tarafı ise bu bulaşıcı hastalığın yayılmasından kimsenin rahatsız olmaması elbette. Çünkü kahkaha paylaşıldıkça çoğalan ve hayatı biraz daha katlanılır kılan nadir şeylerden de bir tanesi. O yüzden lütfen kahkaha atmayı ihmal etmeyin.

Gül Güne Gül'le de güzel, keyifli, eğlenceli şarkılar eşliğinde, zaman zaman da tabii duygusal şarkılar eşliğinde birlikteliğimiz devam ediyor. Biraz da size yetersizlik duygusunu anlatmak istiyorum. Yetersizlik duygusu insanların yeteneklerini, başarılarını ya da değerini yeterli bulmamasından kaynaklı olarak ortaya çıkan olumsuz bir öz değerlendirme biçimi, diyor uzmanlar bize. Şimdi söz konusu durum aslında insanların sürekli başarısızlıktan korkmasına veya herhangi bir görev için belirlenen kriterlere uymama endişesine neden oluyor ve günümüzde oldukça yaygın. Bu yüzden anlatmak istedim bunu. Yetersizlik duygusu genellikle böyle reddedilme ve başarısızlık durumlarında yoğun şekilde hissediliyor. Tabii süreç insanların özgüvenini ve öz saygısını olumsuz etkilerken kendilerine olan inançlarını da kaybetmesine sebep olabiliyor. İşte bu noktada özel terapi yöntemleri var, stratejiler var. Yetersizlik duygusu azaltabilirsiniz. Olumlu düşünceler geliştirebilirsiniz. Bununla alakalı yapabilecekleriniz de var. Şarkıların hemen sonrasında birlikteyiz. Yapayım.

0: Gül güne gülle.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kamuoyunda 12. yargı paketi olarak bilinen yargının etkin ve verimli işlemesine yönelik bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi kabul edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek yürütülen ahbap soruşturmasına ilişkin Türk yargısı algılara veya sosyal medya kampanyalarına göre değil, yalnızca somut delillere ve kanunlara göre hareket etmektedir. Milletimizin güvenine ve emanetine gölge düşüren iddialar sonuna kadar incelenecek, yardımseverlik duygusunu istismar eden hiçbir eylem karşılıksız bırakılmayacaktır, dedi. Yükseköğretim Kurulu Kahramanmaraş Merkezi depremlerden etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'daki üniversitelerde kayıtlı öğrencilere tanınan özel öğrencilik hakkını bir yıl daha uzatma kararı aldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş bugün hali hazırda bakanlığımıza bağlı 148 gündüzlü bakım ve rehabilitasyon merkezi bulunuyor. Bu merkezlerde engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine tamamen ücretsiz hizmet sunuyoruz, dedi. Nevşehir merkezi 8 ilde eş zamanlı düzenlenen DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 5'i tutuklandı. Spor. Trabzonspor'un İspanya'nın Valencia kulübünden transfer ettiği milli savunma oyuncusu Cenk Özkaçar Trabzon'a geldi. Havalimanında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özkaçar, bordo mavili formayla kulübün hedefleri için mücadele etmek istediğini belirterek, "Umarım burada göstereceğim performansı yeniden milli takıma taşırım," dedi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Gönül isterdi ki Icardi ile bir sezon daha geçirelim. Ona veda etme şansımız olursa mutlu oluruz. Böyle bir şans gelirse ona layık bir veda hazırlamak çok değerli olur. Ona doyamadık. Her şey için Icardi'ye teşekkür ediyorum," dedi. İzmir'in 112 yıllık köklü kulübü Altay'ın 11 Mayıs'ta başkan adayı çıkmaması nedeniyle yarıda kalan ve dün tamamlanan olağanüstü genel kurulunda yönetime yine kimsenin talip olmaması nedeniyle kulübe kayyum atanması gündeme geldi. Başkan adayı çıkmayınca görev tekrar mevcut başkan Sinan Kanlı ve yönetiminde kaldı.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6024 lira 76 kuruş, Amerikan doları 47 lira 11 kuruş, euro 53 lira 93 kuruş, sterlin 63 lira 55 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 84 dolar 86 sent, bir bitcoin 64.111 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.251 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kocaeli, Sakarya ve Edirne çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette. Marmara'nın güneybatısıyla kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.
1: Haber 1-2.
4: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
5: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
6: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
7: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
8: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
9: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
10: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
11: Honda HR-V EHEV, ticari müşterilere özel 500 bin liraya 6 ay vade, %0,79 faizli kredi fırsatıyla Honda Plaza Akbayrak'ta. Temmuz 2026, tavsiye edilen satış fiyatı üzerinden Advance versiyonunda geçerlidir.
12: Garanti BBVA.
13: Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
14: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için Mobil'den tarım kredisine kolayca başvuruyor, işine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
15: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
0: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
15: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
16: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
17: Arkadaş Kundura.
18: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
17: Arkadaş Kundura.
19: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
17: Arkadaş Kundura.
20: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
21: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
22: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
21: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
23: Çetinkaya'da sepetin dolsun, cebin rahatlasın.
24: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
23: Sinangil 1 kilogram buğday unu 32.90. Avaya altılı sade maden suyu 49.90. Kahve Dünyası 100 gram Türk kahvesi 59.95. Aqua 40'lı 3 katlı tuvalet kağıdı 229.90.
25: Kalite burada, ucuzluk burada.
26: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
15: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
27: Reklamlar sona erdi.
28: Radyo Ülke.
29: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
28: Radyo Ülke.

Gül Güne Gül'le de yetersizlik duygusundan biraz bahsediyordum size. Psikolojide yetersizlik duygusu insanların kendini birçok yönden başarısız ve değersiz hissetmesine neden olan bir durum. Bunu az önce zaten söylemiştim. İnsanlar mevcut kabiliyet ve becerilerinin ispatlanabilecek düzeyde olmasına rağmen kendilerini fark etmeden yargılayabiliyorlar. Bunun nedeni ise bu öznel algılarındaki olumsuzluklar ve mükemmelliyetçi tutumlarla alakalı. Psikoloji alanında mesela yetersizlik duygusu insanların hayatını bloke eden ve motivasyonunu düşüren bir problem olarak biliyorsunuz ele alınır. Genellikle çocukluk döneminde yaşanan olumsuz deneyimler, işte eleştirel ebeveyn tutumları ve sosyal karşılaştırmalar sonucu gelişebiliyor. Bunun yanı sıra psikolojide yetersiz hissetmenin işte kaygıdan tutun da depresyona kadar, hatta düşük benlik algısı gibi psikopatik durumlarla da ilişkisi olduğunu söylüyor uzmanlar bize. Nedenleri neymiş derseniz, biraz bahsettim ama biraz daha açabilirim. Aslında ortaya çıkmasında psikolojik ve çevresel etkenler önemli bir rol oynuyor. Bu kapsamda mesela insanların yetersiz hissetmesinin başlıca nedenleri arasında az önce de söylediğim gibi çocukluk döneminde yaşanan olumsuz deneyimler var. Ya da travmatik olaylar diyeyim. Aile içi şiddet var mesela. Bununla birlikte sürekli başarısızlık yaşama ve mükemmel olma eğilimleri de bu durumun gelişmesini tetikliyor. Bunları biraz daha açabiliriz. Çocukluk dönemi deneyimleriyle mesela başlayabilirim. Çocukluk döneminde böyle eleştirel ve ilgisiz ebeveyn tutumlarına maruz kalan insanlarda sıklıkla görüldüğünü söylüyor uzmanlar. Ayrıca böyle aşırı korumacı davranışlar ve duygusal ihmaller de güvensiz ve değersiz hissetmeye sebep olan şeyler. Sevgi ve kabul görme ihtiyacının karşılanmadığı bir aile ortamında büyüyen çocuklar ne yazık ki ileriki dönemlerde kendileri hakkında olumsuz öz değerlendirmeler yapabiliyorlar. Sonra sosyal karşılaştırmalardan da biraz bahsedeyim size ya da toplumsal baskılardan. Modern toplumlarda insanlar kişisel başarılar, işte fiziksel görünüm ve yaşam standartları bakımından sürekli karşılaştırma yapma eğiliminde oluyorlar. Her nedense. El alemin çocuğu, onun oğlu, bunun kızı. Hep yaşanan şeyler aslında. Tabii ilgili durum sosyal medya platformlarında da belirgin olarak görülmeye başladı günümüzde ve çoğu zaman gerçekçi olmayan beklentilerle birleşerek insanların kendilerini yetersiz hissetmesine neden oluyor. Ayrıca böyle toplumsal normların vurguladığı mükemmel insan idealine ulaşamama hissi de insanların öz saygısını zedeleyerek yetersizlik duygusunu güçlendiren faktörlerden. Siz siz olun, lütfen bu tuzaklara düşmeyin.

Güne Gül'le de birlikteliğimiz devam ediyor. Yetersizlik duygusunu konuşuyorduk en son. Olumsuz içsel konuşmalar ve özgüven eksikliğinden de biraz bahsetmek istiyorum müsaadenizle. Şimdi olumsuz içsel konuşmalar aslında insanların sürekli kendisini eleştirmesine, işte hatalarını büyütmesine ve olumlu yönlerini görmezden gelmesine yönelik kurulan diyaloglar biliyorsunuz. İlgili durum tabii ki insanın özgüvenini ve öz saygısını önemli ölçüde düşürürken yetersiz hissetmesine neden oluyor. Bu noktada işte sosyal izolasyon devreye giriyor, motivasyon kaybı, belki kişisel hayatta blokaj oluşturma gibi yaşam kalitesini düşüren bir takım problemler ortaya çıkabiliyor. Bir de mükemmeliyetçilik ve başarısızlık korkusu var biliyorsunuz günümüzde. Herkes kendini çok başarılı olmak zorundaymış gibi hissediyor çünkü insanlara dayatılıyor. Küçük hatalar bile artık hepimiz tarafından büyütülmeye başladı değil mi? Başarısızlık olarak algılıyoruz. Bu noktada tabii insanlar yüksek standartlar belirlediğinde ve bu hedeflerine ulaşamadığında kendilerini yetersiz hissediyorlar. Sonuçta da sürekli bir tatminsizlik, stres, kaygı insanı böyle çepeçevre kuşatıveriyor. Peki bu duygu nasıl aşılır derseniz, yetersizlik duygusunu kişi olarak aşmak için olumlu öz değer geliştirmek lazım diyor uzmanlar. Duygusal güven oluşturmak mesela. Karşılaştırmalardan kaçınmak önemli. Sizin hayatınız sizi ilgilendiriyor, sizi bağlıyor. Karşınızdaki insanı boş verin. Belki de o onun kamuflajıdır, bilinmez ki. Gerçekten bir eve girmediğiniz sürece o evde neler yaşanıyor bilemezsiniz. Aynı şey uzaktan izlediğiniz insanların evleri için de geçerli elbette. Günümüzde böyle çelik gibi bir psikolojiye sahip olmak lazım. Biraz daha uzatmak isterdim ama size başka başka şeylerden de bahsetmek istiyorum. Yeter bu kadar yetersizlik duyguları diyelim. Biz son derece yeterliyiz diye devam edelim, ne dersiniz? İki güzel şarkının hemen sonrasında birlikteyiz.

de insanlara hayır diyemeyenlerden misiniz? Sürekli herkese evet derken kendinize hayır diyorsunuz muhtemelen. Uzmanlara göre sınır koymamak hem ruhsal hem de fiziksel tükenmişliğin en büyük nedenlerinden bir tanesi. Biraz da bundan bahsedeyim size. Kibar ama net bir şekilde hayır demeyi öğretmek istiyorum. Çünkü bilim insanları bu konuda işe yarayan bazı etkili yöntemleri açıklamışlar. Mesela sürekli başkalarını memnun etmeye çalışırken kendi sınırlarınızı unutuyorsanız yalnız değilsiniz. Psikologlara göre hayır diyememek işte stres, belki yorgunluk, belki tükenmişliğin başlıca sebeplerinden. Kolombiya Üniversitesi'nde mesela yapılan bir araştırma var. Çoğu insanın sırf reddetmenin zorluğundan kaçınmak için istemediği şeylere evet dediğini ortaya koymuş. Kibar ama net bir şekilde nasıl hayır diyeceğiz? Bahane değil, plan yap diyor bize uzmanlar. Bir işi reddederken işte vaktim yok, şu aralar çok da müsait değilim gibi yuvarlak bahanelere sığınıyorsanız net olun. Takviminize kendi zamanınızı gerçekten yazın. Akşam işte arkadaşlarımla yürüyüş yapacağım. Ne bileyim, akşam aileme vakit ayıracağım. Böylece hem kendinize öncelik verirsiniz hem de o saatte planım var demek çok daha kolay olur. Herkesi memnun etmeye çalışma durumundan da biraz bahsetmek isterim size. Bir grup sizden ekstra sorumluluk isterse hayır demekten lütfen korkmayın. Çünkü araştırmalara göre insanlar düşündüğünüz kadar sizi yargılamıyor. Hatta sınır koyabilen insanlara daha fazla saygı duyuluyor. Basitçe işte bu hafta kendi işlerimle meşgulüm. Başka zaman destek olabilirim demek yeterli olur diyor uzmanlar. Bence denemek lazım. Şu otomatik evet deme alışkanlığının bir parça kırılması gerekiyor. Hiçbirimiz yapamıyoruz, farkındayım. Zaman azaldıkça hayır demek biraz daha zorlaşıyor. İşte bu yüzden hazır olmak lazım. Kafanızda bir cümle belirleyin mesela. Şu anda yeni bir sorumluluk alamam gibi. Bunu böyle önceden kafanızda tasarlayın çünkü. Yorgunken refleks olarak tamam deme ihtimalimiz birazcık yükseliyor. Bir de insanın değerlerinden taviz vermemesi gerekiyor. Biri sizden mesela etik olmayan bir şey istedi. Empati kurun ama kararlı olun. Yardım etmek isterdim ama hani bazı değerler benim için çok daha önemli demekten lütfen geri durmayın. Hatta aynı cümleyi gerekirse birkaç kez tekrarlayın. Çünkü insanlar bazen sadece tekrardan anlıyorlar. Bu aynı zamanda sınırlarınızın arkasında durduğunuz işaretini de karşı tarafa net bir şekilde gösterir.

0: Gülgüne gülle, gülgüne gülle.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
9: Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
10: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
11: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
9: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, Fırın Durağı, Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589. En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
12: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957 0533 384 4290.
13: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
14: Reklamlar sona erdi.
15: Radyo

Gül Güne Gül'le de birlikteliğimiz devam ediyor. Hadi bakalım psikoloji konuşalım. Bazı insanların yanında çok yorulursunuz ya. Bunun sebebini hiç sorguladınız mı? Aslında bunun sebebi onların kötü olması değil. Beyninizin o kişiyi güvenli bulmaması, biliyor muydunuz? Bu yüzden mesela gülüşünüz değişir, omuzlarınız kasılır, nefesiniz bile farklı olur. Çünkü sinir sistemi söylenen sözden çok enerjiyi okur. Beyin tabii huzur hissetmediği yerde otomatik olarak tetikte duruyor, biliyorsunuz. Ve siz farkında olmadan acaba şimdi ne olacak moduna geçiyorsunuz. İşte o yüzden bazı kişilerle 5 dakika konuşmak bile yorar. Bazılarıyla saatlerce konuşursunuz ama hiç yorulmazsınız. Çünkü mesele insan değil, beynin onların yanında kendini nasıl hissettiği. Bu anlattığım şey aslında tamamen bilimsel bir süreç. Sinir sistemi bazı insanları güvenli, bazılarını da tehdit gibi algılıyor. Yani aslında beynin farkında olmadan yaptığı güvenlik taraması da diyebiliriz. İşte bu yüzden bazı insanların yanında, o yüzden bazı kişilerle 5 dakika konuşmak bile yorar. Bazılarıyla saatlerce konuşursunuz ama hiç yorulmazsınız. Çünkü mesele insan değil, beynin onların yanında kendini nasıl hissettiği. Bu anlattığım şey aslında tamamen bilimsel bir süreç. Sinir sistemi bazı insanları güvenli, bazılarını da tehdit gibi algılıyor.

hiç biriyle konuşurken bir şeylerin böyle ters gittiğini hissettiğiniz oldu mu? Açıkça bir şey söylemeseler bile böyle aradaki soğukluk neredeyse elle tutulur hale gelir mesela. Neden bundan bahsettim biliyor musunuz? Şimdi de size insanların sizi sevmediğini gösteren basit işaretleri anlatmak istiyorum. Psikologlar diyorlar ki beden dili çoğu zaman kelimelerden çok daha fazla şey anlatır. Merak ettiğinizi biliyorum, o yüzden çok fazla uzatmak niyetinde değilim. Amerikalı bir psikolog birinin sizi sevmediğine dair ilk beden dili işaretinin göz temasından kaçınmak olduğunu belirtiyor. Bu durum o kişinin sizinle daha derin bir bağ kurmaktan kaçındığını veya konuşmayı kısa tutmaya çalıştığını gösterebiliyor çünkü. Özellikle böyle sohbet sırasında göz teması kurmamak bilinçaltında mesafe yaratmanın yollarından bir tanesi. Birinin dudaklarını büzmesi mesela, genellikle hoşnutsuzluk, stres veya onaylamama gibi duyguların sessiz bir yansıması oluyor. Bunu da lütfen aklınızın bir köşesine yazın. Uzmanlar dudak büzmenin basit ama güçlü bir işaret olduğunu vurguluyorlar. Bu hareket aslında kişinin rahatsız olduğunu ve iletişimi minimumda tutmak istediğini gösteriyor. Yine birinin özellikle ayaklarının ve gövdesinin yönü o kişinin sizinle ne kadar ilgilendiğini de gösteriyor. Eğer böyle karşınızdaki kişi bedenini veya ayaklarını sizden uzağa, hatta bir çıkışa doğru çeviriyorsa muhtemelen o ortamdan uzaklaşma arzusu içerisinde olabilir. Yine bir kişi sizin arasına çanta, masa ya da çapraz kollar gibi engeller koyuyorsa sınır çizme girişimi bu da. Aynı şekilde yine küçük küçük adımlarla geri çekilmek ya da kişisel alanını daha belirgin hale getirmek de rahatsızlığın ve uzaklaşma isteğinin işaretleri arasında sayılıyor. Aklınızda bulunsun. Tamam, tüm bunlardan bahsettim. Peki ya gülümseme dediğinizi duyar gibi oldum. Sırada gülümseme var. Bir insan size böyle samimi bir gülümseme göstermiyor. Veya yüz ifadeleri biraz daha sınırlı diyelim. Bu aslında ne biliyor musunuz? Sohbete olan ilgisizliğinin ve sıcak bir bağ kurma arzusunun eksildiğinin açık bir belirtisi. Gerçek bir gülümsemenin eksikliği o kişinin sizinle iletişim kurmaktan pek de hoşnut olmadığını gösteren ipuçlarından. Elbette başka ipuçları da var. Mesela başarılarınız küçümseniyorsa, herkese karşı nazik olup size karşı mesafeli davranılıyorsa, sürekli hatalarınız ön plana çıkarılıyorsa, eğer hayatınızda bu tür işaretleri sergileyen biri varsa aman dikkat. Onları belki de serbest bırakmanın zamanı gelmiş olabilir. Hatta belki de biraz geçmiş bile.

Erkek dadılığı kavramını duymuş muydunuz? Madem böyle biraz psikoloji konuştuk, devam edelim. Kadınların fark etmeden üstlendiği duygusal bir yük bu aslında. İlişkilerde paylaşmak kavramı kulağa ne kadar romantik geliyor değil mi? Ama son zamanlarda sosyal medyada ve akademik çevrelerde sıklıkla konuşulan yeni bir terim var. Bu paylaşımın her zaman adil olmadığını gösteren bir şey bu. Man keeping, duymuş muydunuz? Evlilik, işte aşk sözleri, işbirliği ve karşılıklı saygı üzerine kurulu bir ortaklık olarak tanımlanır hep. Peki ya bu ortaklık birinin sürekli diğerinin hayatını idame ettirmek için çalıştığı görünmez bir ikinci vardiyaya dönüşürse? İngilizce konuşulan dünyada özellikle genç nesillerin geleneksel kalıpları mercek altına almasıyla filizlenen yeni bir terim var. Tam da bu dinamiklere ışık tutan nitelikte. Man keeping. Eğer böyle kendinizi partnerinizin kişisel asistanı, işte duygusal destek uzmanı ve hatıra canlandırıcısı gibi hissediyorsanız muhtemelen siz de bu dadılığı yapıyor olabilirsiniz. Peki ama nedir bu tam olarak derseniz elbette anlatırım. Man keeping kelimesi kulağa biraz böyle spa bakımı gibi gelebilir ama ne yazık ki gerçek bundan biraz daha karışık. Bu terim birçok kadının farkında olmadan üstlendiği bir rolü anlatıyor. Hem sevgili, hem psikolog, hem de kişisel asistan olmak rolünü. Yani kadın ilişkinin duygusal, pratik ve örgütsel bütün yükünü sırtlanıyor. Tatil planından doğum günü hediyesine, işte doktor randevusundan duygusal krizlere kadar her şeyi hatırlayan, yöneten ve çözen kişi oluyor birden. Genel olarak birçok erkek duygularını paylaşmamayı öğrenerek büyüyor biliyorsunuz. Bu da tabii duygusal boşalım ve anlayış ihtiyacını partnerine yüklemesine yol açan bir şey. Sonuçta kadın hem bir yetişkinle hem de bir çocuğun duygusal ihtiyaçlarıyla ilgileniyormuş gibi hissediyor kendini. Bir zamanlar sevgi dolu bağlılık olarak görülen bu durum aslında çoğu zaman karşılıksız bir duygusal emek halini alıyor. Birçok ilişkide kadınlar duygusal destek sisteminin tamamı haline geliyor. Erkek işte iş stresinden, aile baskısından ya da kişisel sorunlarından bahsetmek için yalnızca karşısındaki kişiye yöneliyor. Kadınsa kendi duygularını bastırıp sürekli böyle terapi moduna geçiyor. Başta tabii sevgi gösterisi gibi görünse de bu dengesizlik zamanla yıpratıcı hale gelir diyor uzmanlar. Mesela 2024 yılında bir araştırma var. Bu duruma dikkat çeken bir araştırma bu. Erkeklerin duygusal destek ağlarının zayıf olması kadınlar tarafından telafi ediliyor diyor. Yani erkeklerin arkadaş çevresiyle paylaşmadığı duygusal yük kadınların omzuna biniyor. Bu durumda tabii kadınlar için sadece enerji kaybı değil, zamanla biliyorsunuz tükenmişlik, stres ve tatminsizlik anlamına da geliyor. Sonrasında ne oluyor? Suratı bunun da hiç gülmez. Ay bu da hep çok mutsuz. Acaba neden? Deyip konunun özüne bakmak lazım. Yani aslına bakarsanız günümüzde birçok kadının ilişkideki rolü farkında bile olmadan bakıcıya dönüşüyor. Man keeping terimi erkekleri suçlamak için ortaya atılmış değil, aksine toplumsal olarak kadınlara yüklenen baskıcı rolü görünür kılmak için kullanılıyor günümüzde. Çünkü mesele bireysel değil, kültürel bir alışkanlık biliyorsunuz. Şimdi birine bakmak, onunla ilgilenmek elbette sevginin bir parçası. Bu da yanlış anlaşılsın istemem. Ama bu ilgi tek yönlü hale geldiğinde sevgi artık bir yük gibi hissettirebiliyor insanlara. Belki de modern aşkın en büyük sınavı romantik jestler değil, duygusal emeğin adil paylaşımı, ne dersiniz? Çünkü gerçek bir ilişki sadece birbirini sevmek değil, birbirini taşımamak da demek. Ve belki de artık şu soruyu sorma zamanı gelmiştir. Onu seviyor muyum? Acaba onu idare mi ediyorum?

0: Gülgün'le Gülgün'e bugün 17 Temmuz Cuma, Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin'de yine tek tırnaklı eti tespit edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanan listede Erdemli ilçesinde bulunan Üzer Gıda Tarım İnşaat Lojistik Limited şirketi tarafından üretilen yöre markalı dana sucuk paketlerinde tek tırnaklı etine, Yenişehir ilçesindeki Lina Et Gurme firmasının sattığı çiğ dana kıyma ürününde tek tırnaklı eti, Toroslar ilçesinde bulunan Zeynep Et Tavuk Dünyası işletmesinin piyasaya sunduğu çiğ dana kıyma ürününde de tek tırnaklı eti kullandığı tespit edildi. Mersin'in gemi trafiği sıkı takip edilecek. Deniz yetki alanlarında gemi trafiğini etkin şekilde izlemeye olanak sağlayacak ve Mersin'i de kapsayan Doğu Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri projesi 20 Temmuz'da devreye alınacak. Özbekistan, Kırgızistan ve Kazakistan'dan bakliyat sektörü temsilcilerinin yer aldığı heyet, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti. Görüşmede küresel gıda güvenliği, sürdürülebilir üretim ve uluslararası işbirliği konuları ele alınırken, Mersin'in bakliyat gücü ile lojistik altyapısı öne çıktı. Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi ve Kardiyoloji Uzmanı Profesör Doktor Mehmet Ballı, 30 derecenin üzerindeki sıcaklıklarda kalp krizi vakalarında artış yaşandığını belirterek, güneşin dik geldiği saatlerde dışarıya çıkılmaması uyarısında bulundu. CHP Mersin Milletvekili Talat Dinçer, Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada küçük ve orta ölçekli işletmelerin yaşadığı ekonomik sorunlara dikkat çekerek 2025 yılında 120 bini aşkın esnaf iş yerini kapattı. Bu yılın Mayıs ayına kadar da 53 binden fazla esnaf kepenk indirdi. Esnaf yüksek faiz, vergi ve ceza yükü altında eziliyor dedi. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, uluslararası ticaretin geliştirilmesi ve firmalar arasındaki ticari işbirliklerinin güçlendirilmesi amacıyla Uluslararası Göç Örgütü işbirliğiyle Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan iş geliştirme ve işbirliği ofisini hizmete açtı. Yatırımcılara avantajlı bir yatırım imkanı sunması beklenen Mersin Mut Organize Sanayi Bölgesi altyapı ihalesine çıkıyor. Yol, içme suyu, atık su, yağmur suyu ve telekom hatlarını kapsayan altyapı projelerinin ihalesi 6 Ağustos 2026 günü yapılacak. MÜSİAD Mersin Şube Başkanı Mehmet Sait Kayan, 2026 yılının ilk yarısına ilişkin dış ticaret verilerini değerlendirerek, ihracattaki yükselişin başta meyve ve sebze ile hazır giyim sektörlerinden kaynaklandığını söyledi. Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Bülent Sarıkaya, 2026 yılının Ocak-Haziran döneminde 1.12 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini açıkladı. Mersin'de hastane dışında meydana gelen ani kalp durmalarında erken müdahaleyi sağlamak amacıyla otomatik eksternal defibrilatör cihazları 4 merkez ilçede vatandaşların yoğun bulunduğu kamusal alanlara yerleştirildi. Mersin'in Erdemli ilçesinde araçları sıkıştırarak ilerleyen, emniyet şeridini ihlal eden ve makas atan otomobil sürücüsü sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine tespit edildi. Polis ekipleri sürücüye toplamda 25 bin lira para cezası keserken ehliyetine de 20 ceza puanı işlendi. Mersin'in Mezitli ilçesi Soli Yaşar Doğu Caddesi üzerinde bulunan çocuk oyun parkında taraflar arasında tartışma sonrası çıkan silahlı kavgada biri güvenlik görevlisi 4 kişi yaralandı. Olay yerinde yapılan ilk incelemede çok sayıda boş kovan bulunurken parkta büyük panik yaşandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Mersin'in Yenişehir ilçesi Eriçam civarında drift atarak ilerleyen bir sürücü aracın kontrolünü kaybederek park halindeki iki araca çarptı. Kazaya karışan üç araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Mersin'in Bozyazı ilçesinde karşı şeride geçerek devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı. Kaza Alparslan Türkeş Bulvarı Bozyazı Limanı mevkiinde meydana geldi. Mersin'in Erdemli ilçesi Küçük Sorgun köyünde bir evde meydana gelen yangında ev kullanılamaz hale gelirken iki kişi yaralandı. Mersin'in Erdemli ilçesinde denize girdikten sonra kaybolan Ş.C. 3 gün boyunca denizde arandıktan sonra polis ekiplerinin sahilde şüphelenerek yaptığı kimlik kontrolünde bulundu. Şahsın sağlık sorunları olduğu, denize girdikten sonra konakladığı otele dönmediği belirlendi. Mersin'in Akdeniz İlçe Belediyesi'nin Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından bir zincir markette gerçekleştirdikleri denetimde son tüketim tarihi geçmiş yüzlerce ürüne el koydu. Kazı ve restorasyon çalışmalarının tamamlanma aşamasına geldiği Mersin'deki Silifke Kalesi gece müzeciliği uygulaması kapsamında ışıklandırıldı.
1: Hava durumu.
0: Karadeniz bölgesi yağışlı, diğer bölgelerin ise parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıkları ise yüksek seyretmeye devam edecek. Mersin genelinde de bugün hava az bulutlu, sıcaklık en düşük 27, en yüksek 33 derece olacak. Rüzgar güneyden 21 kilometre hızla esecek.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
3: Honda HR-V EHEV, ticari müşterilere özel 500 bin liraya 6 ay vade, %0,79 faizli kredi fırsatıyla Honda Plaza Akbayrak'ta. Temmuz 2026, tavsiye edilen satış fiyatı üzerinden Advance versiyonunda geçerlidir.
4: Garanti BBVA.
5: Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
6: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finans

0: huzurla. Yolda güvenle. İşte kararlılıkla. Birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her anında daima yanında.
1: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
2: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
1: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
3: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
7: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
8: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
9: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
10: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
9: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
10: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
9: Sipariş hattı 239 0140, 239 0140, Yenişehir Mersin.
11: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
12: Reklamlar sona erdi.
13: Radyo Ülke.

Bugünlük, bu haftalık benden bu kadar. Hafta başında tekrar görüşmek, tekrar buluşmak umuduyla. Hoşçakalın. Lütfen kafanıza hiçbir şeyi takmayın. Güzel bir hafta sonu geçirin. İnsanoğlu sayılı sürede dünyada ve bu sayılı süreyi en iyi şekilde geçirmesi gerektiğini düşünenlerdenim. Hoşçakalın.

0: Güne Gülle, Gül Güne Gülle.
1: En hiç şarkılar, eğlendiren konular, hayata dair ders veren masallar, kahkahalarla aralar hepsi bir aradalar.
0: Gülü kaçıranlar bin pişman.

0: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324-238-3413 238-3413 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532-741-0549.
1: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
2: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
3: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
2: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957 0533 384 4290.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
4: Reklamlar sona erdi.
5: Radyo Ülkü.
6: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Mersin Perakendeci İş İnsanları Derneği'nin ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda esnafla bir araya geldi. Başkan Seçer, kent ekonomisi, yerel ticaret ve Mersin'in geleceğine ilişkin konuların ele alındığı buluşmada esnafın talep ve önerilerini de dinledi. Toplantıya katılım sağlayan MEPİAT üyesi esnaf, altyapı, imar, çevre düzenlemeleri gibi konularda önerilerini dile getirdi. Kent merkezinin cazibe noktası haline getirilmesi kapsamında yapılan çalışmalardan söz eden Başkan Seçer, kent müzesi haline getirecekleri taş bina restorasyonunun bittiğini, Karamancılar Konağı, Kasaplar Çarşısı gibi çalışmalarında yakın zamanda neticeleneceğini belirtti. İstiklal Caddesi'nin çift yönlü trafiğe açılması konusunda da yoğun talep olduğunu kaydeden Başkan Seçer, bu konuda ilgili birimlerin gerekli incelemeleri yapacağını söyledi. Çarşı esnafıyla ortak bir komisyon kurulmasını öneren Başkan Seçer, belediye ve esnaf temsilcilerinin belirli aralıklarla bir araya gelerek bölgenin sorunlarını ve çözüm önerilerini birlikte değerlendirebileceğini söyledi. Başkan Seçer, kent merkezini yeniden cazibe merkezi haline getirmenin ortak akıl ve işbirliğiyle mümkün olacağını vurguladı. Müftü Deresi Yaşam Vadisi projesinin ilk etabını başlattıklarını ifade eden Başkan Seçer, yaklaşık 150 dönümlük alanda çalışmaların sürdüğünü belirtti. Projenin GMK bulvarından başlayarak ikinci çevre yoluna kadar uzandığını ifade eden Başkan Seçer, bu etapta Yumuktepe çevresinin de projeye dahil edildiğini söyledi. Proje kapsamında Müftü Deresi üzerinde araç köprüsü de inşa edileceğini belirten Başkan Seçer, köprünün bölgedeki trafik akışını rahatlatacağını kaydetti. Metro projesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Seçer, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile yapılan görüşmelerde ekonomik konjonktür nedeniyle borçlanmanın uygun görülmemesi sonucunda hafif raylı sistem ile ilerlendiğini kaydetti. Maliyeti yüksek olan bu tip projelerin yapımının sadece belediyeye ait olmadığını belirten Başkan Seçer, çalışmalar için ilgili bakanlıkların onayının gerektiğini dile getirdi. Toplu konut projeleri ile ilgili bilgi veren Başkan Seçer, farklı gelir gruplarına yönelik konut üretimi için çeşitli ilçelerde arsa çalışmalarının sürdüğünü belirtti. İlk etapta Tarsus'ta hayata geçirilecek olan projenin ihale sürecinin tamamlandığını ifade eden Başkan Seçer, 324 daire ve 12 dükkandan oluşan projenin yapımının Mersin Büyükşehir Belediyesi iştiraki İmar AŞ'nin üstleneceğini söyledi. İmar planlarının önemine değinen Başkan Seçer, çarpık yapılaşmanın önüne geçtiklerini vurgulayarak Büyükşehir Belediyesi'nin imar konusunda taviz vermediğini belirtti. İmar konusunda titizlikle çalışmaların sürdüğünü aktaran Başkan Seçer, bu yönetimin Mersin'e kazandırdığı en büyük hizmetlerden biri imar planlarıdır. Mersin artık düzenli bir kent haline geliyor sözlerine yer verdi. Kent genelindeki ulaşım yatırımlarını da dile getiren Başkan Seçer, Mezitli Vatan Kuyruk farklı seviyeli bütünleşik katlı kavşağının temelinin atılmasının ardından 2027 yatırım programında Sayapark katlı kavşağı ve Okan Merzeci Bulvarı ile Mersin Ahmet Caddesi'nin kesiştiği noktadaki katlı kavşak çalışmalarının bulunduğunu aktardı. Başkan Seçer ayrıca Akbelen katlı kavşağı çalışmalarının Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yürütüldüğünü hatırlattı. Kent genelinde yıllardır ihmal edilen kanalizasyon ve akı su arıtma yatırımlarını da tek tek planladıklarını belirten Başkan Seçer, göreve geldikleri günden bu yana altyapı eksiklerini tespit ederek uluslararası finans kuruluşlarından sağlanan kredilerle önemli projeleri hayata geçirdiklerini anlattı. Başarılı bir sezon geçirerek il şampiyonluğuna imza atan Mersin Spor Kulübü U10 ve U11 basketbol takımları Başkan Seçer'i ziyaret ederek şampiyonluk kupasını takdim ettiler. Spor kulüplerinin şehirlere çok büyük değerler kattığından bahseden Başkan Seçer, Mersin gibi farklı kültürlerin bir arada yaşadığı kozmopolit bir kentte sporun insanları ortak bir paydada buluşturduğuna değindi. Haberlerin detaylarına Mersin Beltr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeler aktardık.
7: En iyi müzik, en iyi program.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ankara'da organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 12'si tutuklandı. Büyük Birlik Partisi kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile beraberindeki 5 kişinin 2009'da düşen helikopterde hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 27 şüpheliden 19'u tutuklandı. 8 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Akut'un kurucusu Nasuh Mahruki sanal medya hesabından yaptığı 15 Temmuz paylaşımı nedeniyle halka kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan gözaltına alındı. Mahruki tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan ahbap soruşturması kapsamında Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 9 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Sabah saatlerinde Oğuzhan Uğur'un da aralarında olduğu 7 kişi gözaltına alındı. Eskişehir'de yolcu otobüsünün şarampole devrildiği kazada 24 kişi yaralandı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Spor. Trabzonspor'un İspanya'nın Valencia kulübünden transfer ettiği milli savunma oyuncusu Cenk Özkaçar Trabzon'a geldi. Havalimanında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özkaçar, bordo mavili formayla kulübün hedefleri için mücadele etmek istediğini belirterek, "Umarım burada göstereceğim performansı yeniden milli takıma taşırım," dedi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Gönül isterdi ki Icardi ile bir sezon daha geçirelim. Ona veda etme şansımız olursa mutlu oluruz. Böyle bir şans gelirse ona layık bir veda hazırlamak çok değerli olur. Ona doyamadık. Her şey için Icardi'ye teşekkür ediyorum," dedi. İzmir'in 112 yıllık köklü kulübü Altay'ın 11 Mayıs'ta başkan adayı çıkmaması nedeniyle yarıda kalan ve dün tamamlanan olağanüstü genel kurulunda yönetime yine kimsenin talip olmaması nedeniyle kulübe kayyum atanması gündeme geldi. Başkan adayı çıkmayınca görev tekrar mevcut başkan Sinan Kanlı ve yönetiminde kaldı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6024 lira 76 kuruş, Amerikan doları 47 lira 11 kuruş, euro 53 lira 93 kuruş, sterlin 63 lira 55 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 84 dolar 86 sent, bir bitcoin 64.111 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.251 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kocaeli, Sakarya ve Edirne çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette. Marmara'nın güneybatısıyla kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.
2: Haber. Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
3: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
4: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
5: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
10: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 35 89.
11: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
12: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
11: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
12: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
11: Sipariş hattı 239-0-140, 239-0-140, Yenişehir Mersin.
13: Çetinkaya'da sepetin dolsun, cebin rahatlasın.
14: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
13: Arbella makarna çeşitleri 22.90. Yudum 5 litre ayçiçek yağı 499.90. Kahve dünyası 33 gram Nello fındıklı sütlü çikolata 24.95. Asperox 650 mililitre sıvı bulaşık deterjanı 64.90.
15: Kalite burada, ucuzluk burada.
16: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
17: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
18: Reklamlar sona erdi.
19: Radyo Ülke.

0: Bugün 17 Temmuz Cuma. Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin'de yine tek tırnaklı eti tespit edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanan listede Erdemli ilçesinde bulunan Üzer Gıda Tarım İnşaat Lojistik Limited şirketi tarafından üretilen yöre markalı dana sucuk paketlerinde tek tırnaklı etine Yenişehir ilçesindeki Lina Et Gurme firmasının sattığı çiğ dana kıyma ürününde tek tırnaklı eti, Toroslar ilçesinde bulunan Zeynep Et Tavuk Dünyası işletmesinin piyasaya sunduğu çiğ dana kıyma ürününde de tek tırnaklı eti kullandığı tespit edildi. Mersin'in gemi trafiği sıkı takip edilecek. Deniz yetki alanlarında gemi trafiğini etkin şekilde izlemeye olanak sağlayacak ve Mersin'i de kapsayan Doğu Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri projesi 20 Temmuz'da devreye alınacak. Özbekistan, Kırgızistan ve Kazakistan'dan bakliyat sektörü temsilcilerinin yer aldığı heyet Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti. Görüşmede küresel gıda güvenliği, sürdürülebilir üretim ve uluslararası işbirliği konuları ele alınırken Mersin'in bakliyat gücü ile lojistik altyapısı öne çıktı. Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi ve Kardiyoloji Uzmanı Profesör Doktor Mehmet Ballı, 30 derecenin üzerindeki sıcaklıklarda kalp krizi vakalarında artış yaşandığını belirterek güneşin dik geldiği saatlerde dışarıya çıkılmaması uyarısında bulundu. CHP Mersin Milletvekili Talat Dinçer, Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada küçük ve orta ölçekli işletmelerin yaşadığı ekonomik sorunlara dikkat çekerek 2025 yılında 120 bini aşkın esnaf iş yerini kapattı. Bu yılın Mayıs ayına kadar da 53 binden fazla esnaf kepenk indirdi. Esnaf yüksek faiz, vergi ve ceza yükü altında eziliyor dedi. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, uluslararası ticaretin geliştirilmesi ve firmalar arasındaki ticari işbirliklerinin güçlendirilmesi amacıyla Uluslararası Göç Örgütü İşbirliği ile Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan İş Geliştirme ve İşbirliği Ofisi'ni hizmete açtı. Yatırımcılara avantajlı bir yatırım imkanı sunması beklenen Mersin Mut Organize Sanayi Bölgesi altyapı ihalesine çıkıyor. Yol, içme suyu, atık su, yağmur suyu ve telekom hatlarını kapsayan altyapı projelerinin ihalesi 6 Ağustos 2026 günü yapılacak. MÜSİAD Mersin Şube Başkanı Mehmet Sait Kayan, 2026 yılının ilk yarısına ilişkin dış ticaret verilerini değerlendirerek ihracattaki yükselişin başta meyve ve sebze ile hazır giyim sektörlerinden kaynaklandığını söyledi. Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Bülent Sarıkaya, 2026 yılının Ocak-Haziran döneminde 1.12 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini açıkladı. Mersin'de hastane dışında meydana gelen ani kalp durmalarında erken müdahaleyi sağlamak amacıyla otomatik eksternal defibrilatör cihazları 4 merkez ilçede vatandaşların yoğun bulunduğu kamusal alanlara yerleştirildi. Mersin'in Erdemli ilçesinde araçları sıkıştırarak ilerleyen, emniyet şeridini ihlal eden ve makas atan otomobil sürücüsü sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine tespit edildi. Polis ekipleri sürücüye toplamda 25 bin lira para cezası keserken ehliyetine de 20 ceza puanı işlendi. Mersin'in Mezitli ilçesi Soli Yaşar Doğu Caddesi üzerinde bulunan çocuk oyun parkında taraflar arasında tartışma sonrası çıkan silahlı kavgada biri güvenlik görevlisi 4 kişi yaralandı. Olay yerinde yapılan ilk incelemede çok sayıda boş kovan bulunurken parkta büyük panik yaşandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Mersin'in Yenişehir ilçesi Eriçam civarında drift atarak ilerleyen bir sürücü aracın kontrolünü kaybederek park halindeki iki araca çarptı. Kazaya karışan 3 araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Mersin'in Bozyazı ilçesinde karşı şeride geçerek devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı. Kaza Alparslan Türkeş Bulvarı Bozyazı Limanı mevkiinde meydana geldi. Mersin'in Erdemli ilçesi Küçük Sorgun köyünde bir evde meydana gelen yangında ev kullanılamaz hale gelirken 2 kişi yaralandı. Mersin'in Erdemli ilçesinde denize girdikten sonra kaybolan Ş.C. 3 gün boyunca denizde arandıktan sonra polis ekiplerinin sahilde şüphelenerek yaptığı kimlik kontrolünde bulundu. Şahsın sağlık sorunları olduğu, denize girdikten sonra konakladığı otele dönmediği belirlendi. Mersin'in Akdeniz İlçe Belediyesi'nin Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından bir zincir markette gerçekleştirdikleri denetimde son tüketim tarihi geçmiş yüzlerce ürüne el koydu. Kazı ve restorasyon çalışmalarının tamamlanma aşamasına geldiği Mersin'deki Silifke Kalesi gece müzeciliği uygulaması kapsamında ışıklandırıldı.
1: Hava durumu.
0: Karadeniz bölgesi yağışlı, diğer bölgelerin ise parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıkları ise yüksek seyretmeye devam edecek. Mersin genelinde de bugün hava az bulutlu, sıcaklık en düşük 27, en yüksek 33 derece olacak. Rüzgar güneyden 21 kilometre hızla esecek.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
3: Garanti BBVA.
4: Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
5: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finans

0: Evden mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
1: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
2: Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532-741-0549.
3: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
7: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
8: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
9: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
8: Adres Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin. Dayanılmaz tantuni lezzeti. Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
10: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
8: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
10: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
8: Sipariş hattı 239-0-140. 239-0-140. Yenişehir, Mersin.
2: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
11: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 3322 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
12: Çetinkaya'da sepetin dolsun, cebin rahatlasın.
13: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
12: Doğru Çiftlik 250 gram tuzsuz tereyağı 129.90. Yeşil Kozan az yağlı beyaz peynir kilogram 129.90. Aqua 16'lı 2 katlı kağıt havlu 179.90. Porçöz 1 litre pas ve kireç çözücü 79.90.
14: Kalite burada, ucuzluk burada.
15: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
16: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
17: Reklamlar sona erdi.
18: Radyo Ülke.
19: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
18: Radyo

0: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
1: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
2: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
3: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
4: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
5: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
8: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
9: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
10: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
11: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: satıcılar ve daha binlerce ürün Profilo Mercan Ticaret'te. Profilo Mercan Ticaret, Mahmut Mercan, Toroslar Belediyesi civarı Palmiye Durağı'nda. 322-2555 Mersin.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538-767-7071 yolmühendislik.com.tr
2: Çetinkaya'da sepetin dolsun, cebin rahatlasın.
3: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
2: Sinangil 1 kilogram buğday unu 32.90. Avaya altılı sade maden suyu 49.90. Kahve dünyası 100 gram Türk kahvesi 59.95. Aqua 40'lı 3 katlı tuvalet kağıdı 229.90.
4: Kalite burada, ucuzluk burada.
5: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
6: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532-340-5957, 0533-384-4290.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324-238-3413.
8: Reklamlar sona erdi.
9: Radyo Ülke.
10: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Mersin Perakendeci İş İnsanları Derneği'nin ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda esnafla bir araya geldi. Başkan Seçer, kent ekonomisi, yerel ticaret ve Mersin'in geleceğine ilişkin konuların ele alındığı buluşmada esnafın talep ve önerilerini de dinledi. Toplantıya katılım sağlayan MEPİAT üyesi esnaf, altyapı, imar, çevre düzenlemeleri gibi konularda önerilerini dile getirdi. Kent merkezinin cazibe noktası haline getirilmesi kapsamında yapılan çalışmalardan söz eden Başkan Seçer, kent müzesi haline getirecekleri taş bina restorasyonunun bittiğini, Karamancılar Konağı, Kasaplar Çarşısı gibi çalışmalarında yakın zamanda neticeleneceğini belirtti. İstiklal Caddesi'nin çift yönlü trafiğe açılması konusunda da yoğun talep olduğunu kaydeden Başkan Seçer, bu konuda ilgili birimlerin gerekli incelemeleri yapacağını söyledi. Çarşı esnafıyla ortak bir komisyon kurulmasını öneren Başkan Seçer, belediye ve esnaf temsilcilerinin belirli aralıklarla bir araya gelerek bölgenin sorunlarını ve çözüm önerilerini birlikte değerlendirebileceğini söyledi. Başkan Seçer, kent merkezini yeniden cazibe merkezi haline getirmenin ortak akıl ve işbirliğiyle mümkün olacağını vurguladı. Müftü Deresi Yaşam Vadisi projesinin ilk etabını başlattıklarını ifade eden Başkan Seçer, yaklaşık 150 dönümlük alanda çalışmaların sürdüğünü belirtti. Projenin GMK bulvarından başlayarak ikinci çevre yoluna kadar uzandığını ifade eden Başkan Seçer, bu etapta Yumuktepe çevresinin de projeye dahil edildiğini söyledi. Proje kapsamında Müftü Deresi üzerinde araç köprüsü de inşa edileceğini belirten Başkan Seçer, köprünün bölgedeki trafik akışını rahatlatacağını kaydetti. Metro projesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Seçer, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile yapılan görüşmelerde ekonomik konjonktür nedeniyle borçlanmanın uygun görülmemesi sonucunda hafif raylı sistem ile ilerlendiğini kaydetti. Maliyeti yüksek olan bu tip projelerin yapımının sadece belediyeye ait olmadığını belirten Başkan Seçer, çalışmalar için ilgili bakanlıkların onayının gerektiğini dile getirdi. Toplu konut projeleri ile ilgili bilgi veren Başkan Seçer, farklı gelir gruplarına yönelik konut üretimi için çeşitli ilçelerde arsa çalışmalarının sürdüğünü belirtti. İlk etapta Tarsus'ta hayata geçirilecek olan projenin ihale sürecinin tamamlandığını ifade eden Başkan Seçer, 324 daire ve 12 dükkandan oluşan projenin yapımının Mersin Büyükşehir Belediyesi iştiraki İmar AŞ'nin üstleneceğini söyledi. İmar planlarının önemine değinen Başkan Seçer, çarpık yapılaşmanın önüne geçtiklerini vurgulayarak Büyükşehir Belediyesi'nin imar konusunda taviz vermediğini belirtti. İmar konusunda titizlikle çalışmaların sürdüğünü aktaran Başkan Seçer, bu yönetimin Mersin'e kazandırdığı en büyük hizmetlerden biri imar planlarıdır. Mersin artık güzelli bir kent haline geliyor sözlerine yer verdi. Kent genelindeki ulaşım yatırımlarını da dile getiren Başkan Seçer, Mezitli Vatan Kuyruk farklı seviyeli bütünleşik katlı kavşağının temelinin atılmasının ardından 2027 yatırım programında Saya Park katlı kavşağı ve Okan Merzeci Bulvarı ile Mersinli Ahmet Caddesi'nin kesiştiği noktadaki katlı kavşak çalışmalarının bulunduğunu aktardı. Başkan Seçer ayrıca Akbelen katlı kavşağı çalışmalarının Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yürütüldüğünü hatırlattı. Kent genelinde yıllardır ihmal edilen kanalizasyon ve artık su arıtma yatırımlarını da tek tek planladıklarını belirten Başkan Seçer, göreve geldikleri günden bu yana altyapı eksiklerini tespit ederek uluslararası finans kuruluşlarından sağlanan kredilerle önemli projeleri hayata geçirdiklerini anlattı. Başarılı bir sezon geçirerek il şampiyonluğuna imza atan Mersin Spor Kulübü U10 ve U11 basketbol takımları Başkan Seçer'i ziyaret ederek şampiyonluk kupasını takdim ettiler. Spor kulüplerinin şehirlere çok büyük değerler kattığından bahseden Başkan Seçer, Mersin gibi farklı kültürlerin bir arada yaşadığı kozmopolit bir kentte sporun insanları ortak bir paydada buluşturduğuna değindi. Haberlerin detaylarına Mersin Belt.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeler aktardık.

söylediğin şarkı aslında seni söyler. Hani o kilim yelekli, bağlama çalan, yakasız mintanlı bıyıklı adam var diye. Hatırlar mısın? Kimi çok sevdiyse kaybetti onu. Belki yıllar sonra unutacaksın.

yıkıldım. Sevmeye gücün yok. Artık yoruldun. Sen bahara sevdalı güneş delisi. Sen kalbimin beyaz gülü. Yoksullukla sınanmış sevdam. Kötürüm kuşlar uçuyor anılarından. Rehin serçeler. Küsmüş bir nisan kadar yağmursuz. Susuyorsun. Yaprağın sevgisi bitmişse eğer, bir ağaç afansız devrilebilir. Oysa şarkıların bir anlamı olmalı. Sonsuza dek yitirilmiş ve yarım yaşanmış ne varsa al getir. Artık bastırılmaz bir sevda ihtilaliyim. Gelişin misilleme olsun acılarıma. Ölümü biz öldürelim.

0: haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ankara'da organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 12'si tutuklandı. Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile beraberindeki 5 kişinin 2009'da düşen helikopterde hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 27 şüpheliden 19'u tutuklandı. 8 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Akut'un kurucusu Nasuh Mahruki sanal medya hesabından yaptığı 15 Temmuz paylaşımı nedeniyle halka kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan gözaltına alındı. Mahruki tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan ahbap soruşturması kapsamında Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 9 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Sabah saatlerinde Oğuzhan Uğur'un da aralarında olduğu 7 kişi gözaltına alındı. Eskişehir'de yolcu otobüsünün şarampole devrildiği kazada 24 kişi yaralandı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Spor. Trabzonspor'un İspanya'nın Valencia kulübünden transfer ettiği milli savunma oyuncusu Cenk Özkaçar Trabzon'a geldi. Havalimanında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özkaçar, bordo mavili formayla kulübün hedefleri için mücadele etmek istediğini belirterek, "Umarım burada göstereceğim performansı yeniden milli takıma taşırım," dedi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Gönül isterdi ki Icardi ile bir sezon daha geçirelim. Ona veda etme şansımız olursa mutlu oluruz. Böyle bir şans gelirse ona layık bir veda hazırlamak çok değerli olur. Ona doyamadık. Her şey için Icardi'ye teşekkür ediyorum," dedi. İzmir'in 112 yıllık köklü kulübü Altay'ın 11 Mayıs'ta başkan adayı çıkmaması nedeniyle yarıda kalan ve dün tamamlanan olağanüstü genel kurulunda yönetime yine kimsenin talip olmaması nedeniyle kulübe kayyum atanması gündeme geldi. Başkan adayı çıkmayınca görev tekrar mevcut başkan Sinan Kanlı ve yönetiminde kaldı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6024 lira 76 kuruş, Amerikan doları 47 lira 11 kuruş, euro 53 lira 93 kuruş, sterlin 63 lira 55 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 84 dolar 86 sent, bir bitcoin 64.111 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.251 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kocaeli, Sakarya ve Edirne çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette. Marmara'nın güneybatısıyla kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.
3: Haber. Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
4: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
5: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
4: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liv

0: Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
5: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
6: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
5: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
6: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
5: Sipariş hattı 239-0-140, 239-0-140, Yenişehir Mersin.
7: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: kuzu tandır, limonludan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke.
4: En iyiler, en çok dinlenenler.
3: Radyo Ülke.

0: radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
2: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
3: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Çetin Kaya'da sepetin dolsun, cebin rahatlasın.
1: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
0: Doğru Çiftlik 250 gram tuzsuz tereyağı 129.90. Yeşil Kozan az yağlı beyaz peynir kilogram 129.90. Aqua 16'lı 2 katlı kağıt havlu 179.90. Porçöz 1 litre pas ve kireç çözücü 79.90.
2: Kalite burada, ucuzluk burada.
3: Ailenizin alışveriş merkezi Çetin Kaya.
4: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957, 0533 384 4290.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
6: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülke.
8: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Mersin Perakendeci İş İnsanları Derneği'nin ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda esnafla bir araya geldi. Başkan Seçer, kent ekonomisi, yerel ticaret ve Mersin'in geleceğine ilişkin konuların ele alındığı buluşmada esnafın talep ve önerilerini de dinledi. Toplantıya katılım sağlayan MEPİAT üyesi esnaf, altyapı, imar, çevre düzenlemeleri gibi konularda önerilerini dile getirdi. Kent merkezinin cazibe noktası haline getirilmesi kapsamında yapılan çalışmalardan söz eden Başkan Seçer, kent müzesi haline getirecekleri taş bina restorasyonunun bittiğini, Karamancılar Konağı, Kasaplar Çarşısı gibi çalışmalarında yakın zamanda neticeleneceğini belirtti. İstiklal Caddesi'nin çift yönlü trafiğe açılması konusunda da yoğun talep olduğunu kaydeden Başkan Seçer, bu konuda ilgili birimlerin gerekli incelemeleri yapacağını söyledi. Çarşı esnafıyla ortak bir komisyon kurulmasını öneren Başkan Seçer, belediye ve esnaf temsilcilerinin belirli aralıklarla bir araya gelerek bölgenin sorunlarını ve çözüm önerilerini birlikte değerlendirebileceğini söyledi. Başkan Seçer, kent merkezini yeniden cazibe merkezi haline getirmenin ortak akıl ve işbirliğiyle mümkün olacağını vurguladı. Müftü Deresi Yaşam Vadisi projesinin ilk etabını başlattıklarını ifade eden Başkan Seçer, yaklaşık 150 dönümlük alanda çalışmaların sürdüğünü belirtti. Projenin GMK bulvarından başlayarak ikinci çevre yoluna kadar uzandığını ifade eden Başkan Seçer, bu etapta Yumuktepe çevresinin de projeye dahil edildiğini söyledi. Proje kapsamında Müftü Deresi üzerinde araç köprüsü de inşa edileceğini belirten Başkan Seçer, köprünün bölgedeki trafik akışını rahatlatacağını kaydetti. Metro projesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Seçer, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile yapılan görüşmelerde ekonomik konjonktür nedeniyle borçlanmanın uygun görülmemesi sonucunda hafif raylı sistem ile ilerlendiğini kaydetti. Maliyeti yüksek olan bu tip projelerin yapımının sadece belediyeye ait olmadığını belirten Başkan Seçer, çalışmalar için ilgili bakanlıkların onayının gerektiğini dile getirdi. Toplu konut projeleri ile ilgili bilgi veren Başkan Seçer, farklı gelir gruplarına yönelik konut üretimi için çeşitli ilçelerde arsa çalışmalarının sürdüğünü belirtti. İlk etapta Tarsus'ta hayata geçirilecek olan projenin ihale sürecinin tamamlandığını ifade eden Başkan Seçer, 324 daire ve 12 dükkandan oluşan projenin yapımının Mersin Büyükşehir Belediyesi iştiraki İmar AŞ'nin üstleneceğini söyledi. İmar planlarının önemine değinen Başkan Seçer, çarpık yapılaşmanın önüne geçtiklerini vurgulayarak Büyükşehir Belediyesi'nin imar konusunda taviz vermediğini belirtti. İmar konusunda titizlikle çalışmaların sürdüğünü aktaran Başkan Seçer, bu yönetimin Mersin'e kazandırdığı en büyük hizmetlerden biri imar planlarıdır. Mersin artık düzenli bir kent haline geliyor sözlerine yer verdi. Kent genelindeki ulaşım yatırımlarını da dile getiren Başkan Seçer, Mezitli Vatan Kuyruk farklı seviyeli bütünleşik katlı kavşağının temelinin atılmasının ardından 2027 yatırım programında Saya Park katlı kavşağı ve Okan Merzeci Bulvarı ile Mersinli Ahmet Caddesi'nin kesiştiği noktadaki katlı kavşak çalışmalarının bulunduğunu aktardı. Başkan Seçer ayrıca Akbelen katlı kavşağı çalışmalarının Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yürütüldüğünü hatırlattı. Kent genelinde yıllardır ihmal edilen kanalizasyon ve artık su arıtma yatırımlarını da tek tek planladıklarını belirten Başkan Seçer, göreve geldikleri günden bu yana altyapı eksiklerini tespit ederek uluslararası finans kuruluşlarından sağlanan kredilerle önemli projeleri hayata geçirdiklerini anlattı. Başarılı bir sezon geçirerek il şampiyonluğuna imza atan Mersin Spor Kulübü U10 ve U11 basketbol takımları Başkan Seçer'i ziyaret ederek şampiyonluk kupasını takdim ettiler. Spor kulüplerinin şehirlere çok büyük değerler kattığından bahseden Başkan Seçer, Mersin gibi farklı kültürlerin bir arada yaşadığı kozmopolit bir kentte sporun insanları ortak bir paydada buluşturduğuna değindi. Haberlerin detaylarına Mersin Beltr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeler aktardım.

olacak. Gemi batmadan terk etmiş alçak. Daha kaderli bir ruh beni sırtından vuracak. Ben şimdi bitiremeden yasını

0: Bugün 17 Temmuz Cuma. Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin'de yine tek tırnaklı eti tespit edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanan listede Erdemli ilçesinde bulunan Üzer Gıda Tarım İnşaat Lojistik Limited şirketi tarafından üretilen yöre markalı dana sucuk paketlerinde tek tırnaklı etine, Yenişehir ilçesindeki Lina Et Gurme firmasının sattığı çiğ dana kıyma ürününde tek tırnaklı eti, Toroslar ilçesinde bulunan Zeynep Et Tavuk Dünyası işletmesinin piyasaya sunduğu çiğ dana kıyma ürününde de tek tırnaklı eti kullandığı tespit edildi. Mersin'in gemi trafiği sıkı takip edilecek. Deniz yetki alanlarında gemi trafiğini etkin şekilde izlemeye olanak sağlayacak ve Mersin'i de kapsayan Doğu Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri projesi 20 Temmuz'da devreye alınacak. Özbekistan, Kırgızistan ve Kazakistan'dan bakliyat sektörü temsilcilerinin yer aldığı heyet Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti. Görüşmede küresel gıda güvenliği, sürdürülebilir üretim ve uluslararası işbirliği konuları ele alınırken Mersin'in bakliyat gücü ile lojistik altyapısı öne çıktı. Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi ve Kardiyoloji Uzmanı Profesör Doktor Mehmet Ballı, 30 derecenin üzerindeki sıcaklıklarda kalp krizi vakalarında artış yaşandığını belirterek güneşin dik geldiği saatlerde dışarıya çıkılmaması uyarısında bulundu. CHP Mersin Milletvekili Talat Dinçer, Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada küçük ve orta ölçekli işletmelerin yaşadığı ekonomik sorunlara dikkat çekerek 2025 yılında 120 bini aşkın esnaf iş yerini kapattı. Bu yılın Mayıs ayına kadar da 53 binden fazla esnaf kepenk indirdi. Esnaf yüksek faiz, vergi ve ceza yükü altında eziliyor dedi. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, uluslararası ticaretin geliştirilmesi ve firmalar arasındaki ticari işbirliklerinin güçlendirilmesi amacıyla Uluslararası Göç Örgütü işbirliği ile Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan iş geliştirme ve işbirliği ofisini hizmete açtı. Yatırımcılara avantajlı bir yatırım imkanı sunması beklenen Mersin Mut Organize Sanayi Bölgesi altyapı ihalesine çıkıyor. Yol, içme suyu, atık su, yağmur suyu ve telekom hatlarını kapsayan altyapı projelerinin ihalesi 6 Ağustos 2026 günü yapılacak. MÜSİAD Mersin Şube Başkanı Mehmet Sait Kayan, 2026 yılının ilk yarısına ilişkin dış ticaret verilerini değerlendirerek ihracattaki yükselişin başta meyve ve sebze ile hazır giyim sektörlerinden kaynaklandığını söyledi. Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Bülent Sarıkaya, 2026 yılının Ocak-Haziran döneminde 1.12 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini açıkladı. Mersin'de hastane dışında meydana gelen ani kalp durmalarında erken müdahaleyi sağlamak amacıyla otomatik eksternal defibrilatör cihazları 4 merkez ilçede vatandaşların yoğun bulunduğu kamusal alanlara yerleştirildi. Mersin'in Erdemli ilçesinde araçları sıkıştırarak ilerleyen, emniyet şeridini ihlal eden ve makas atan otomobil sürücüsü sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine tespit edildi. Polis ekipleri sürücüye toplamda 25 bin lira para cezası keserken ehliyetine de 20 ceza puanı işlendi. Mersin'in Mezitli ilçesi Soli Yaşar Doğu Caddesi üzerinde bulunan çocuk oyun parkında taraflar arasında tartışma sonrası çıkan silahlı kavgada biri güvenlik görevlisi 4 kişi yaralandı. Olay yerinde yapılan ilk incelemede çok sayıda boş kovan bulunurken parkta büyük panik yaşandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Mersin'in Yenişehir ilçesi Eriçam civarında drift atarak ilerleyen bir sürücü aracın kontrolünü kaybederek park halindeki iki araca çarptı. Kazaya karışan 3 araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Mersin'in Bozyazı ilçesinde karşı şeride geçerek devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı. Kaza Alparslan Türkeş Bulvarı Bozyazı Limanı mevkiinde meydana geldi. Mersin'in Erdemli ilçesi Küçük Sorgun köyünde bir evde meydana gelen yangında ev kullanılamaz hale gelirken 2 kişi yaralandı. Mersin'in Erdemli ilçesinde denize girdikten sonra kaybolan Ş.C. 3 gün boyunca denizde arandıktan sonra polis ekiplerinin sahilde şüphelenerek yaptığı kimlik kontrolünde bulundu. Şahsın sağlık sorunları olduğu, denize girdikten sonra konakladığı otele dönmediği belirlendi. Mersin'in Akdeniz İlçe Belediyesi'nin Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından bir zincir markette gerçekleştirdikleri denetimde son tüketim tarihi geçmiş yüzlerce ürüne el koydu. Kazı ve restorasyon çalışmalarının tamamlanma aşamasına geldiği Mersin'deki Silifke Kalesi gece müzeciliği uygulaması kapsamında ışıklandırıldı.
1: Hava durumu.
0: Karadeniz bölgesi yağışlı, diğer bölgelerin ise parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıkları ise yüksek seyretmeye devam edecek. Mersin genelinde de bugün hava az bulutlu, sıcaklık en düşük 27, en yüksek 33 derece olacak. Rüzgar güneyden 21 kilometre hızla esecek.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Honda HR-V e-HEV, ticari müşterilere özel 500 bin liraya 6 ay vade, %0,79 faizli kredi fırsatıyla Honda Plaza Akbayrak'ta. Temmuz 2026, tavsiye edilen satış fiyatı üzerinden Advance versiyonunda geçerlidir.
3: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
4: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
5: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
6: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
8: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
9: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
10: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
11: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 35 89.
12: Çetinkaya'da sepetin dolsun, cebin rahatlasın.
13: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
12: Sinangil 1 kilogram buğday unu 32.90. Avaya altılı sade maden suyu 49.90. Kahve dünyası 100 gram Türk kahvesi 59.95. Aqua 40'lı 3 katlı tuvalet kağıdı 229.90.
14: Kalite burada, ucuzluk burada.
15: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
16: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
1: Reklamlar sona erdi.
17: Radyo Ülkü.
1: Bazen 80'ler.
18: Oturmuşum oturum.
1: Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
19: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de. 90'lar Retro başlıyor.

Serdar Ortaç, Astra'nın hatasıyla başladık. 1999 yılından Yıldız Tilbe ile devam ediyoruz. Şarkıcının Aşk Perest albümündeyiz. Yıl 1996, aşk yok olmaktır. Şimdi bizimle, hoş geldiniz.

Aşkı Nuri Engin'in 1992 yılında yayınlanan Hesap Ver albümünden Olmadı Gittiği çaldım sizlere. Erdal Çelik, Cana Cansın albümündeyiz ve şarkımızsa İstemem Şimdi.

Kerim Tekin, Kara Gözlüm 1995 yılında yayınladı. Bu albümden hala keyifle çalıyoruz bazı şarkıları. Cici Babam, belki klibinde hatırlayanlar vardır bu şarkının. Retro'ya Nazan Öncel'le devam edeceğiz. 1994 yılındayız. Dillere düşeceğiz seninle.

0: kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
6: Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
7: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
8: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
6: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
9: Çetinkaya'da sepetin dolsun, cebin rahatlasın.
10: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
9: Arbella makarna çeşitleri 22.90. Yudum 5 litre ayçiçek yağı 499.90. Kahve dünyası 33 gram Nello fındıklı sütlü çikolata 24.95. Asperox 650 mililitre sıvı bulaşık deterjanı 64.90.
11: Kalite burada, ucuzluk burada.
12: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
8: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
5: Reklamlar sona erdi.
13: Radyo Ülke.
14: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Mersin Perakendeci İş İnsanları Derneği'nin ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda esnafla bir araya geldi. Başkan Seçer, kent ekonomisi, yerel ticaret ve Mersin'in geleceğine ilişkin konuların ele alındığı buluşmada esnafın talep ve önerilerini de dinledi. Toplantıya katılım sağlayan MEPİAT üyesi esnaf, altyapı, imar, çevre düzenlemeleri gibi konularda önerilerini dile getirdi. Kent merkezinin cazibe noktası haline getirilmesi kapsamında yapılan çalışmalardan söz eden Başkan Seçer, kent müzesi haline getirecekleri taş bina restorasyonunun bittiğini, Karamancılar Konağı, Kasaplar Çarşısı gibi çalışmalarında yakın zamanda neticeleneceğini belirtti. İstiklal Caddesi'nin çift yönlü trafiğe açılması konusunda da yoğun talep olduğunu kaydeden Başkan Seçer, bu konuda ilgili birimlerin gerekli incelemeleri yapacağını söyledi. Çarşı esnafıyla ortak bir komisyon kurulmasını öneren Başkan Seçer, belediye ve esnaf temsilcilerinin belirli aralıklarla bir araya gelerek bölgenin sorunlarını ve çözüm önerilerini birlikte değerlendirebileceğini söyledi. Başkan Seçer, kent merkezini yeniden cazibe merkezi haline getirmenin ortak akıl ve işbirliğiyle mümkün olacağını vurguladı. Müftü Deresi Yaşam Vadisi projesinin ilk etabını başlattıklarını ifade eden Başkan Seçer, yaklaşık 150 dönümlük alanda çalışmaların sürdüğünü belirtti. Projenin GMK bulvarından başlayarak ikinci çevre yoluna kadar uzandığını ifade eden Başkan Seçer, bu etapta Yumuktepe çevresinin de projeye dahil edildiğini söyledi. Proje kapsamında Müftü Deresi üzerinde araç köprüsü de inşa edileceğini belirten Başkan Seçer, köprünün bölgedeki trafik akışını rahatlatacağını kaydetti. Metro projesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Seçer, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile yapılan görüşmelerde ekonomik konjonktür nedeniyle borçlanmanın uygun görülmemesi sonucunda hafif raylı sistem ile ilerlendiğini kaydetti. Maliyeti yüksek olan bu tip projelerin yapımının sadece belediyeye ait olmadığını belirten Başkan Seçer, çalışmalar için ilgili bakanlıkların onayının gerektiğini dile getirdi. Toplu konut projeleri ile ilgili bilgi veren Başkan Seçer, farklı gelir gruplarına yönelik konut üretimi için çeşitli ilçelerde arsa çalışmalarının sürdüğünü belirtti. İlk etapta Tarsus'ta hayata geçirilecek olan projenin ihale sürecinin tamamlandığını ifade eden Başkan Seçer, 324 daire ve 12 dükkandan oluşan projenin yapımının Mersin Büyükşehir Belediyesi iştiraki İmar AŞ'nin üstleneceğini söyledi. İmar planlarının önemine değinen Başkan Seçer, çarpık yapılaşmanın önüne geçtiklerini vurgulayarak Büyükşehir Belediyesi'nin imar konusunda taviz vermediğini belirtti. İmar konusunda titizlikle çalışmaların sürdüğünü aktaran Başkan Seçer, bu yönetimin Mersin'e kazandırdığı en büyük hizmetlerden biri imar planlarıdır. Mersin artık düzenli bir kent haline geliyor sözlerine yer verdi. Kent genelindeki ulaşım yatırımlarını da dile getiren Başkan Seçer, Mezitli Vatan Kuyruk farklı seviyeli bütünleşik katlı kavşağının temelinin atılmasının ardından 2027 yatırım programında Saya Park katlı kavşağı ve Okan Merzeci Bulvarı ile Mersinli Ahmet Caddesi'nin kesiştiği noktadaki katlı kavşak çalışmalarının bulunduğunu aktardı. Başkan Seçer ayrıca Akbelen katlı kavşağı çalışmalarının Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yürütüldüğünü hatırlattı. Kent genelinde yıllardır ihmal edilen kanalizasyon ve artık su arıtma yatırımlarını da tek tek planladıklarını belirten Başkan Seçer, göreve geldikleri günden bu yana altyapı eksiklerini tespit ederek uluslararası finans kuruluşlarından sağlanan kredilerle önemli projeleri hayata geçirdiklerini anlattı. Başarılı bir sezon geçirerek il şampiyonluğuna imza atan Mersin Spor Kulübü U10 ve U11 basketbol takımları Başkan Seçer'i ziyaret ederek şampiyonluk kupasını takdim ettiler. Spor kulüplerinin şehirlere çok büyük değerler kattığından bahseden Başkan Seçer, Mersin gibi farklı kültürlerin bir arada yaşadığı kozmopolit bir kentte sporun insanları ortak bir paydada buluşturduğuna değindi. Haberlerin detaylarına Mersin Beltr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeler aktardım.
15: Unutulmaz şarkılar, unutulmaz anılar, 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de devam ediyor.

Yaşar'ın ilk albümü Divane 1996 yılında yayınlandı. Akdeniz akustik ağırlıklı bu albümde çok sevdiğim şarkılar var. Gel Benimle de bunlardan bir tanesi ve Sibel Alaş'ta devam ediyoruz. Şarkımız da meşgul.

Mustafa Sandal'ın 90'lı yıllardaki en özel şarkılarından bir tanesi. Gidenlerden retroda dinlediğimiz şarkıydı. Çelik'le devam edeceğiz. Benimle kal, şimdi bizim.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumak'la üreticilerden tarım sigortası yaptırmalarını isteyerek iklimin ne getireceğini bugünden yarına bilmek mümkün değil ama hazır olmamız gerekir. Üretimin sürdürülmesi ve gerçekleştirilmesi için görevli sorumlu bakanlığımızın karşılaşılan her türlü olaydaki yönlendirmelerine mutlaka riayet edelim dedi. İstanbul merkezli yasa dışı bahis soruşturmasında bahis hareketleri tespit edilen futbol kulüplerinde görevli 19 yönetici hakkında gözaltı kararı verildi. AFAP Derneği'ne yönelik soruşturmada firari olarak aranan Alper Çelik gözaltına alındı. Çelik emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna ziyaretinin ardından yaptığı değerlendirmede Türkiye olarak tarafları yeniden müzakere masasında buluşturacak ve kalıcı barışa katkı sağlayacak her türlü girişime destek vermeye hazırız dedi. İran Silahlı Kuvvetleri ABD'nin son dönemdeki saldırılarına misilleme olarak Suriye, Kuveyt, Bahreyn ve Umman'daki Amerikan üsleriyle tesislerini vurduğunu bildirdi. Spor. Trabzonspor'un İspanya'nın Valencia kulübünden transfer ettiği milli savunma oyuncusu Cenk Özkaçar Trabzon'a geldi. Havalimanında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özkaçar, bordo mavili formayla kulübün hedefleri için mücadele etmek istediğini belirterek, "Umarım burada göstereceğim performansı yeniden milli takıma taşırım," dedi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Gönül isterdi ki Icardi ile bir sezon daha geçirelim. Ona veda etme şansımız olursa mutlu oluruz. Böyle bir şans gelirse ona layık bir veda hazırlamak çok değerli olur. Ona doyamadık. Her şey için Icardi'ye teşekkür ediyorum," dedi. İzmir'in 112 yıllık köklü kulübü Altay'ın 11 Mayıs'ta başkan adayı çıkmaması nedeniyle yarıda kalan ve dün tamamlanan olağanüstü genel kurulunda yönetime yine kimsenin talip olmaması nedeniyle kulübe kayyum atanması gündeme geldi. Başkan adayı çıkmayınca görev tekrar mevcut başkan Sinan Kanlı ve yönetiminde kaldı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6024 lira 76 kuruş, Amerikan doları 47 lira 11 kuruş, euro 53 lira 93 kuruş, sterlin 63 lira 55 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 84 dolar 86 sent, bir bitcoin 64.111 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.251 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kocaeli, Sakarya ve Edirne çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette. Marmara'nın güneybatısıyla kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.
2: Haber. Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
4: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
5: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
6: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
7: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
9: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
10: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
11: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
12: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
13: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
12: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
13: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
12: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
14: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 3322 0543 197 2242 Akdeniz Mersin, ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
15: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
3: Reklamlar sona erdi.
16: Radyo Ülkü.
17: Radyo Ülkü 24 saat

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmenize bakın. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
5: Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
6: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
7: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
8: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Bağcılar ve daha binlerce ürün Profilo Mercan Ticaret'te. Profilo Mercan Ticaret, Mahmut Mercan, Toroslar Belediyesi civarı Palmiye Durağı'nda. 322-2555 Mersin.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538-767-7071 yolmühendislik.com.tr.
0: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324-238-3413.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke.
4: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Mersin Perakendeci İş İnsanları Derneği'nin ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda esnafla bir araya geldi. Başkan Seçer, kent ekonomisi, yerel ticaret ve Mersin'in geleceğine ilişkin konuların ele alındığı buluşmada esnafın talep ve önerilerini de dinledi. Toplantıya katılım sağlayan MEPİAT üyesi esnaf, altyapı, imar, çevre düzenlemeleri gibi konularda önerilerini dile getirdi. Kent merkezinin cazibe noktası haline getirilmesi kapsamında yapılan çalışmalardan söz eden Başkan Seçer, kent müzesi haline getirecekleri taş bina restorasyonunun bittiğini, Karamancılar Konağı, Kasaplar Çarşısı gibi çalışmalarında yakın zamanda neticeleneceğini belirtti. İstiklal Caddesi'nin çift yönlü trafiğe açılması konusunda da yoğun talep olduğunu kaydeden Başkan Seçer, bu konuda ilgili birimlerin gerekli incelemeleri yapacağını söyledi. Çarşı esnafıyla ortak bir komisyon kurulmasını öneren Başkan Seçer, belediye ve esnaf temsilcilerinin belirli aralıklarla bir araya gelerek bölgenin sorunlarını ve çözüm önerilerini birlikte değerlendirebileceğini söyledi. Başkan Seçer, kent merkezini yeniden cazibe merkezi haline getirmenin ortak akıl ve işbirliğiyle mümkün olacağını vurguladı. Müftü Deresi Yaşam Vadisi projesinin ilk etabını başlattıklarını ifade eden Başkan Seçer, yaklaşık 150 dönümlük alanda çalışmaların sürdüğünü belirtti. Projenin GMK bulvarından başlayarak ikinci çevre yoluna kadar uzandığını ifade eden Başkan Seçer, bu etapta Yumuktepe çevresinin de projeye dahil edildiğini söyledi. Proje kapsamında Müftü Deresi üzerinde araç köprüsü de inşa edileceğini belirten Başkan Seçer, köprünün bölgedeki trafik akışını rahatlatacağını kaydetti. Metro projesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Seçer, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile yapılan görüşmelerde ekonomik konjonktür nedeniyle borçlanmanın uygun görülmemesi sonucunda hafif raylı sistem ile ilerlendiğini kaydetti. Maliyeti yüksek olan bu tip projelerin yapımının sadece belediyeye ait olmadığını belirten Başkan Seçer, çalışmalar için ilgili bakanlıkların onayının gerektiğini dile getirdi. Toplu konut projeleri ile ilgili bilgi veren Başkan Seçer, farklı gelir gruplarına yönelik konut üretimi için çeşitli ilçelerde arsa çalışmalarının sürdüğünü belirtti. İlk etapta Tarsus'ta hayata geçirilecek olan projenin ihale sürecinin tamamlandığını ifade eden Başkan Seçer, 324 daire ve 12 dükkandan oluşan projenin yapımının Mersin Büyükşehir Belediyesi iştiraki İmar AŞ'nin üstleneceğini söyledi. İmar planlarının önemine değinen Başkan Seçer, çarpık yapılaşmanın önüne geçtiklerini vurgulayarak Büyükşehir Belediyesi'nin imar konusunda taviz vermediğini belirtti. İmar konusunda titizlikle çalışmaların sürdüğünü aktaran Başkan Seçer, bu yönetimin Mersin'e kazandırdığı en büyük hizmetlerden biri imar planlarıdır. Mersin artık düzenli bir kent haline geliyor sözlerine yer verdi. Kent genelindeki ulaşım yatırımlarını da dile getiren Başkan Seçer, Mezitli Vatan Kuyruk farklı seviyeli bütünleşik katlı kavşağının temelinin atılmasının ardından 2027 yatırım programında Saya Park katlı kavşağı ve Okan Merzeci Bulvarı ile Mersin Ahmet Caddesi'nin kesiştiği noktadaki katlı kavşak çalışmalarının bulunduğunu aktardı. Başkan Seçer ayrıca Akbelen katlı kavşağı çalışmalarının Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yürütüldüğünü hatırlattı. Kent genelinde yıllardır ihmal edilen kanalizasyon ve atık su arıtma yatırımlarını da tek tek planladıklarını belirten Başkan Seçer, göreve geldikleri günden bu yana altyapı eksiklerini tespit ederek uluslararası finans kuruluşlarından sağlanan kredilerle önemli projeleri hayata geçirdiklerini anlattı. Başarılı bir sezon geçirerek il şampiyonluğuna imza atan Mersin Spor Kulübü U10 ve U11 basketbol takımları Başkan Seçer'i ziyaret ederek şampiyonluk kupasını takdim ettiler. Spor kulüplerinin şehirlere çok büyük değerler kattığından bahseden Başkan Seçer, Mersin gibi farklı kültürlerin bir arada yaşadığı kozmopolit bir kentte sporun insanları ortak bir paydada buluşturduğuna değindi. Haberlerin detaylarına Mersin Bel TR adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeler aktardık.

Ben şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Bugün 17 Temmuz Cuma. Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin'de yine tek tırnaklı eti tespit edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanan listede Erdemli ilçesinde bulunan Üzer Gıda Tarım İnşaat Lojistik Limited şirketi tarafından üretilen yöre markalı dana sucuk paketlerinde tek tırnaklı etine, Yenişehir ilçesindeki Lina Et Gurme firmasının sattığı çiğ dana kıyma ürününde tek tırnaklı eti, Toroslar ilçesinde bulunan Zeynep Et Tavuk Dünyası işletmesinin piyasaya sunduğu çiğ dana kıyma ürününde de tek tırnaklı eti kullandığı tespit edildi. Mersin'in gemi trafiği sıkı takip edilecek. Deniz yetki alanlarında gemi trafiğini etkin şekilde izlemeye olanak sağlayacak ve Mersin'i de kapsayan Doğu Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri projesi 20 Temmuz'da devreye alınacak. Özbekistan, Kırgızistan ve Kazakistan'dan bakliyat sektörü temsilcilerinin yer aldığı heyet Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti. Görüşmede küresel gıda güvenliği, sürdürülebilir üretim ve uluslararası işbirliği konuları ele alınırken Mersin'in bakliyat gücü ile lojistik altyapısı öne çıktı. Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi ve Kardiyoloji Uzmanı Profesör Doktor Mehmet Ballı, 30 derecenin üzerindeki sıcaklıklarda kalp krizi vakalarında artış yaşandığını belirterek güneşin dik geldiği saatlerde dışarıya çıkılmaması uyarısında bulundu. CHP Mersin Milletvekili Talat Dinçer, Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada küçük ve orta ölçekli işletmelerin yaşadığı ekonomik sorunlara dikkat çekerek 2025 yılında 120 bini aşkın esnaf iş yerini kapattı. Bu yılın Mayıs ayına kadar da 53 binden fazla esnaf kepenk indirdi. Esnaf yüksek faiz, vergi ve ceza yükü altında eziliyor dedi. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, uluslararası ticaretin geliştirilmesi ve firmalar arasındaki ticari işbirliklerinin güçlendirilmesi amacıyla Uluslararası Göç Örgütü işbirliğiyle Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan iş geliştirme ve işbirliği ofisini hizmete açtı. Yatırımcılara avantajlı bir yatırım imkanı sunması beklenen Mersin Mut Organize Sanayi Bölgesi altyapı ihalesine çıkıyor. Yol, içme suyu, atık su, yağmur suyu ve telekom hatlarını kapsayan altyapı projelerinin ihalesi 6 Ağustos 2026 günü yapılacak. MÜSİAD Mersin Şube Başkanı Mehmet Sait Kayan, 2026 yılının ilk yarısına ilişkin dış ticaret verilerini değerlendirerek ihracattaki yükselişin başta meyve ve sebze ile hazır giyim sektörlerinden kaynaklandığını söyledi. Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Bülent Sarıkaya, 2026 yılının Ocak-Haziran döneminde 1.12 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini açıkladı. Mersin'de hastane dışında meydana gelen ani kalp durmalarında erken müdahaleyi sağlamak amacıyla otomatik eksternal defibrilatör cihazları 4 merkez ilçede vatandaşların yoğun bulunduğu kamusal alanlara yerleştirildi. Mersin'in Erdemli ilçesinde araçları sıkıştırarak ilerleyen, emniyet şeridini ihlal eden ve makas atan otomobil sürücüsü sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine tespit edildi. Polis ekipleri sürücüye toplamda 25 bin lira para cezası keserken ehliyetine de 20 ceza puanı işlendi. Mersin'in Mezitli ilçesi Soli Yaşar Doğu Caddesi üzerinde bulunan çocuk oyun parkında taraflar arasında tartışma sonrası çıkan silahlı kavgada biri güvenlik görevlisi 4 kişi yaralandı. Olay yerinde yapılan ilk incelemede çok sayıda boş kovan bulunurken parkta büyük panik yaşandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Mersin'in Yenişehir ilçesi Eriçam civarında drift atarak ilerleyen bir sürücü aracın kontrolünü kaybederek park halindeki iki araca çarptı. Kazaya karışan 3 araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Mersin'in Bozyazı ilçesinde karşı şeride geçerek devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı. Kaza Alparslan Türkeş Bulvarı Bozyazı Limanı mevkiinde meydana geldi. Mersin'in Erdemli ilçesi Küçük Sorgun köyünde bir evde meydana gelen yangında ev kullanılamaz hale gelirken 2 kişi yaralandı. Mersin'in Erdemli ilçesinde denize girdikten sonra kaybolan Ş.C. 3 gün boyunca denizde arandıktan sonra polis ekiplerinin sahilde şüphelenerek yaptığı kimlik kontrolünde bulundu. Şahsın sağlık sorunları olduğu, denize girdikten sonra konakladığı otele dönmediği belirlendi. Mersin'in Akdeniz İlçe Belediyesi'nin Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından bir zincir markette gerçekleştirdikleri denetimde son tüketim tarihi geçmiş yüzlerce ürüne el koydu. Kazı ve restorasyon çalışmalarının tamamlanma aşamasına geldiği Mersin'deki Silifke Kalesi gece müzeciliği uygulaması kapsamında ışıklandırıldı.
1: Hava durumu.
0: Karadeniz bölgesi yağışlı, diğer bölgelerin ise parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıkları ise yüksek seyretmeye devam edecek. Mersin genelinde de bugün hava az bulutlu, sıcaklık en düşük 27, en yüksek 33 derece olacak. Rüzgar güneyden 21 kilometre hızla esecek.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
3: Garanti BBVA.
4: Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
5: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için Mobilden Tarım Kredisi'ne kolayca başvuruyor, işine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
6: 18 ay Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
7: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
8: Ergül her nesile.
7: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
9: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundura.
11: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundura.
12: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundura.
13: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
14: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 35 89.
15: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
16: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
17: Reklamlar sona erdi.
18: Radyo Ülke.
19: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
18: Radyo Ülke.
20: Son 2

Gül Güne Gül'le başlıyor.

Herkese merhabalar. İşte hafta yine bitiyor. Bu güzel cuma gününde birlikteyiz yine. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Gül güne gülle başlıyor.

0: ben seni.
1: Size ilk olarak bilim insanlarına göre gülmenin neden bulaşıcı olduğunu anlatmak istiyorum. Bir düşünün, bir film izliyorsunuz, böyle komik bir film. Bir salondaki o birkaç kişinin kahkahası kısa bir süre sonra nasıl dalga dalga yayılarak herkesi sarıp sarmalıyor. Hatta geçen günlerde bir tane video izlemiştim bununla birlikte. Biri gülmeye başlıyordu, arkasında herkes gülüyordu gibi. Mesela bir gösteri düşünün, kahkahalarla gülen kalabalığın içinde olmak ya da hani sinemada komik bir sahnede yan koltuktan yükselen bir kahkahayı duymak. Gerçekten bu anlarda farkında bile olmadan biz de gülmeye başlıyoruz. İlginç olan bunu yalnızca komik bulduğumuz için değil, beynimizin sosyal uyum sağlama mekanizmasının bir parçası olarak gerçekleşmesi. Bununla ilgili çok enteresan dinamikler var. Hepsini paylaşmak istiyorum sizlerle. Şarkıların hemen sonrasında...

Gülgüne Gül'le de birlikteliğimiz başladı. Gülmek acaba neden bulaşıcı demiştim hatırlayacak olursanız. Şimdi gülmenin altında yatan sosyal uyum sağlama mekanizması var diye de eklemiştim. Oldukça ilginç şeyler anlatacağım size. Gülmek nerede olursak olalım bulaşıcı bir etkiye sahip biliyorsunuz. Hatta bazen böyle en beklenmedik ve en uygunsuz anlarda bile kendimizi kahkahalara boğulurken bulabiliyoruz. İşte sessizliğin hakim olduğu bir cenaze töreni olabiliyor. Çok ayıp biliyorum ama yapıyoruz hepimiz. Sinirlerimiz bozulduğu için. Ya da resmi bir toplantıda bu tür bir kahkaha krizi kontrol edilemez hale gelebiliyor. Peki gülmek neden bulaşıcı? Çünkü gülmek diyor uzmanlar aslında insanın derin sosyal köklerini işlermiş bir davranış. Psikologlara göre yalnızca kahkaha değil tüm duygular bulaşıcı. İnsan beyni başkalarının yüz ifadelerini işte ses tonlarını ya da davranışlarını kopyalama üzerine tasarlı biliyorsunuz. Bu atalarımız için hayatta kalma avantajı sağlamış bir özellik çünkü. Maymunların oyun oynarken çıkardığı seslerin adeta bir kahkaha taklidi olması boşuna değil. 2021 yılında bir inceleme yapılıyor. 65 tane farklı hayvan türünün eğlenceli anlarında kahkahaya benzer sesler çıkardığını bilim insanları buluyorlar. Demek ki gülmek yalnızca hani bize ait bir alışkanlık değil, tüm memelilerin hatta bazı kuşların bile ortak mirası diye düşünebiliriz. Şimdi evrimsel olarak bu kadar yaygın bir davranışın korunmuş olması kahkahanın yalnızca eğlenceden ibaret olmadığını da kanıtlıyor. Oxford Üniversitesi'nden mesela bir araştırmacı gülmenin aslında beyin kimyamızı doğrudan etkilediğini söylüyor bize. Bir grup insanla güldüğümüzde endorfin adı verilen mutluluk hormonları salgılanıyor. Bu kimyasallar ağrı eşiğimizi yükseltiyor ve sosyal bağlarımızı güçlendiriyor. İlginç bir şekilde gülmek tıpkı primatların birbirini tırmalaması gibi bir bağ kurma işlevi de görebilen bir şey. Fakat şöyle de bir gerçek var ki saçlardan bit ayıklamak yerine biz komedi filmi açıyoruz. Ya da aynı anda onlarca kişiyle bağ kurabiliyoruz. Üstelik bu yalnızca ruhsal değil, fiziksel olarak da rahatlatıcı bir etki yaratıyor. Kahkaha sayesinde stres azalıyor, gergin ortamlar yumuşuyor ve insanlar birbirine çok daha kolay güveniyorlar. Kahkaha her zaman masum esprilerle sınırlı değil biliyorsunuz. İnsanlık tarihindeki en zor zamanlarda bile kara mizah insanların ayakta kalmasına yardımcı olmuş. Stresli işlerde çalışan paramedikler mesela ya da acil servis görevlileri en kritik anlarda bile espriyi bir baş etme yöntemi olarak kullanırlar. Bununla ilgili yapılmış bir çalışma var. Sağlık personelinin bu sayede stresle daha dayanıklı bir şekilde mücadele edebildiğini anlatıyor bize. Hatta yine bazı karanlık dönemlerde insanlar en umutsuz anlarda moral bulmak için mizaha başvurmuşlar. Bu örnekler gülmenin sadece eğlenceli anlarda değil hayatta kalma stratejisi olarak da bize ne kadar güçlü olduğunu gösterir nitelikte. Mesela Avustralya'da acil servislerdeki hasta doktor etkileşimleri incelenmiş. Gülmenin tedavi sürecinde ilginç bir şekilde yaygın bir davranış olduğu görülüyor. Mesela bir hasta 6,5 saatlik muayene boyunca 38 kez gülmeyi başarmış. Üstelik doktor esprilerine pek karşılık vermese de hemşirelerden bir tanesi kahkahaya katıldığında hasta kendini daha rahat hissetmiş. Yine bu kahkahanın yalnızca psikolojik değil de tedavi sürecinde fizyolojik bir işlevi olduğunu da ortaya koyuyor. Basit bir gülümseme ağrıya ya da hastalık kaygısına karşı güçlü bir kalkan haline getirebiliyor bizi anlayacağınız. Ama tabii gülmek her zaman aynı şekilde yaşanmıyor. Bazen kahkahalarınız mutluluğun dışa vurumu olurken bazen de stresin bir çıkış noktası haline gelebiliyor. Bunu da konuşalım şarkıların hemen sonrasında. Sorum

0: şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.
1: Gülcüne Gülle.

0: Onları sevmem, sen de onlardan.
1: Gül güle. Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324-238-3413 238-3413 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532-741-0549.
2: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
3: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: en güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Çetin Kaya'da sepetin dolsun, cebin rahatlasın.
2: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
1: Doğru Çiftlik 250 gram tuzsuz tereyağı 129.90. Yeşil Kozan az yağlı beyaz peynir kilogram 129.90. Aqua 16'lı 2 katlı kağıt havlu 179.90. Porçöz 1 litre pas ve kireç çözücü 79.90.
3: Kalite burada, ucuzluk burada.
4: Ailenizin alışveriş merkezi Çetin Kaya.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
6: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülke.
8: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Mersin Perakendeci İş İnsanları Derneği'nin ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda esnafla bir araya geldi. Başkan Seçer, kent ekonomisi, yerel ticaret ve Mersin'in geleceğine ilişkin konuların ele alındığı buluşmada esnafın talep ve önerilerini de dinledi. Toplantıya katılım sağlayan MEPİAT üyesi esnaf, altyapı, imar, çevre düzenlemeleri gibi konularda önerilerini dile getirdi. Kent merkezinin cazibe noktası haline getirilmesi kapsamında yapılan çalışmalardan söz eden Başkan Seçer, kent müzesi haline getirecekleri taş bina restorasyonunun bittiğini, Karamancılar Konağı, Kasaplar Çarşısı gibi çalışmalarında yakın zamanda neticeleneceğini belirtti. İstiklal Caddesi'nin çift yönlü trafiğe açılması konusunda da yoğun talep olduğunu kaydeden Başkan Seçer, bu konuda ilgili birimlerin gerekli incelemeleri yapacağını söyledi. Çarşı esnafıyla ortak bir komisyon kurulmasını öneren Başkan Seçer, belediye ve esnaf temsilcilerinin belirli aralıklarla bir araya gelerek bölgenin sorunlarını ve çözüm önerilerini birlikte değerlendirebileceğini söyledi. Başkan Seçer, kent merkezini yeniden cazibe merkezi haline getirmenin ortak akıl ve işbirliğiyle mümkün olacağını vurguladı. Müftü Deresi Yaşam Vadisi projesinin ilk etabını başlattıklarını ifade eden Başkan Seçer, yaklaşık 150 dönümlük alanda çalışmaların sürdüğünü belirtti. Projenin GMK bulvarından başlayarak ikinci çevre yoluna kadar uzandığını ifade eden Başkan Seçer, bu etapta Yumuktepe çevresinin de projeye dahil edildiğini söyledi. Proje kapsamında Müftü Deresi üzerinde araç köprüsü de inşa edileceğini belirten Başkan Seçer, köprünün bölgedeki trafik akışını rahatlatacağını kaydetti. Metro projesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Seçer, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile yapılan görüşmelerde ekonomik konjonktür nedeniyle borçlanmanın uygun görülmemesi sonucunda hafif raylı sistem ile ilerlendiğini kaydetti. Maliyeti yüksek olan bu tip projelerin yapımının sadece belediyeye ait olmadığını belirten Başkan Seçer, çalışmalar için ilgili bakanlıkların onayının gerektiğini dile getirdi. Toplu konut projeleri ile ilgili bilgi veren Başkan Seçer, farklı gelir gruplarına yönelik konut üretimi için çeşitli ilçelerde arsa çalışmalarının sürdüğünü belirtti. İlk etapta Tarsus'ta hayata geçirilecek olan projenin ihale sürecinin tamamlandığını ifade eden Başkan Seçer, 324 daire ve 12 dükkandan oluşan projenin yapımının Mersin Büyükşehir Belediyesi iştiraki İmar AŞ'nin üstleneceğini söyledi. İmar planlarının önemine değinen Başkan Seçer, çarpık yapılaşmanın önüne geçtiklerini vurgulayarak Büyükşehir Belediyesi'nin imar konusunda taviz vermediğini belirtti. İmar konusunda titizlikle çalışmaların sürdüğünü aktaran Başkan Seçer, bu yönetimin Mersin'e kazandırdığı en büyük hizmetlerden biri imar planlarıdır. Mersin artık düzenli bir kent haline geliyor sözlerine yer verdi. Kent genelindeki ulaşım yatırımlarını da dile getiren Başkan Seçer, Mezitli Vatan Kuyruk farklı seviyeli bütünleşik katlı kavşağının temelinin atılmasının ardından 2027 yatırım programında Saya Park katlı kavşağı ve Okan Merzeci Bulvarı ile Mersin Ahmet Caddesi'nin kesiştiği noktadaki katlı kavşak çalışmalarının bulunduğunu aktardı. Başkan Seçer ayrıca Akbelen katlı kavşağı çalışmalarının Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yürütüldüğünü hatırlattı. Kent genelinde yıllardır ihmal edilen kanalizasyon ve atık su arıtma yatırımlarını yılda tek tek planladıklarını belirten Başkan Seçer, göreve geldikleri günden bu yana altyapı eksiklerini tespit ederek uluslararası finans kuruluşlarından sağlanan kredilerle önemli projeleri hayata geçirdiklerini anlattı. Başarılı bir sezon geçirerek il şampiyonluğuna imza atan Mersin Spor Kulübü U10 ve U11 basketbol takımları Başkan Seçer'i ziyaret ederek şampiyonluk kupasını takdim ettiler. Spor kulüplerinin şehirlere çok büyük değerler kattığından bahseden Başkan Seçer, Mersin gibi farklı kültürlerin bir arada yaşadığı kozmopolit bir kentte sporun insanları ortak bir paydada buluşturduğuna değindi. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeler aktardı.
9: En yeni şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülkü. Radyo Ülkü.

Gülgüne Gül'le de kahkaha neden acaba bulaşıcıdır, bunu konuşuyorduk. Az önce demiştim ki gülmek her zaman aynı şekilde yaşanmıyor. Bazen böyle kahkahalarımız mutluluğun dışa vurumu olurken bazen de stresimizin çıkış yolu haline gelebiliyor. Düşünün bakalım stresli insanlar neden daha çok gülerler. Mesela kötü bir haber aldığımızda istemsizce güleriz. Beynimizin gerilimi boşaltma yöntemlerinden bir tanesi çünkü bu. Aynı zamanda kültürel farklılıklar da devreye giriyor. Mesela İngilizlerin kendilerine gülme alışkanlığı ya da Almanların başkasının talihsizliğine gülmesi bunun en güzel örneklerinden. Hatta bu davranış o kadar yaygın ki müzikallere bile konu olmuştur, bilirsiniz mutlaka. Ortak nokta ise şu: kahkaha gerçekten insan iletişiminin vazgeçilmez bir parçası. Bilim insanlarının ifadesiyle kahkahasız bir sohbet hızla yorucu hale gelebiliyor. Kısacası gülmek yalnızca eğlenceli bir refleks değil, evrimsel kökenlere dayanan, kimyasal süreçleri harekete geçiren ve sosyal bağları güçlendiren güçlü de bir araç. Tıpkı diğer duygular gibi üstelik bulaşıcı da. Fakat bu bulaşıcılık insanların lehine işleyen bir bulaşıcılık. Birinin kahkahasını duyduğumuzda içimizde yükselen gülme isteği bizi birbirimize daha yakın hissettiren görünmez bir köprü kuruyor. En güzel tarafı ise bu bulaşıcı hastalığın yayılmasından kimsenin rahatsız olmaması elbette. Çünkü kahkaha paylaşıldıkça çoğalan ve hayatı biraz daha katlanılır kılan nadir şeylerden de bir tanesi. O yüzden lütfen kahkaha atmayı ihmal etmeyin.

Gül Güne Gül'le de güzel, keyifli, eğlenceli şarkılar eşliğinde, zaman zaman da tabii duygusal şarkılar eşliğinde birlikteliğimiz devam ediyor. Biraz da size yetersizlik duygusunu anlatmak istiyorum. Yetersizlik duygusu insanların yeteneklerini, başarılarını ya da değerini yeterli bulmamasından kaynaklı olarak ortaya çıkan olumsuz bir öz değerlendirme biçimi, diyor uzmanlar bize. Şimdi söz konusu durum aslında insanların sürekli başarısızlıktan korkmasına veya herhangi bir görev için belirlenen kriterlere uymama endişesine neden oluyor ve günümüzde oldukça yaygın. Bu yüzden anlatmak istedim bunu. Yetersizlik duygusu genellikle böyle reddedilme ve başarısızlık durumlarında yoğun şekilde hissediliyor. Tabii süreç insanların özgüvenini ve öz saygısını olumsuz etkilerken kendilerine olan inançlarını da kaybetmesine sebep olabiliyor. İşte bu noktada özel terapi yöntemleri var, stratejiler var. Yetersizlik duygusunu azaltabilirsiniz. Olumlu düşünceler geliştirebilirsiniz. Bununla alakalı yapabilecekleriniz de var. Şarkıların hemen sonrasında birlikteyiz. Yakın.

Gül Güne Gül'le de yetersizlik duygusundan biraz bahsediyordum size. Psikolojide yetersizlik duygusu insanların kendini birçok yönden başarısız ve değersiz hissetmesine neden olan bir durum. Bunu az önce zaten söylemiştim. İnsanlar mevcut kabiliyet ve becerilerinin ispatlanabilecek düzeyde olmasına rağmen kendilerini fark etmeden yargılayabiliyorlar. Bunun nedeni ise bu öznel algılarındaki olumsuzluklar ve mükemmelliyetçi tutumlarla alakalı. Psikoloji alanında mesela yetersizlik duygusu insanların hayatını bloke eden ve motivasyonunu düşüren bir problem olarak biliyorsunuz ele alınır. Genellikle çocukluk döneminde yaşanan olumsuz deneyimler, işte eleştirel ebeveyn tutumları ve sosyal karşılaştırmalar sonucu gelişebiliyor. Bunun yanı sıra psikolojide yetersiz hissetmenin işte kaygıdan tutun da depresyona kadar, hatta düşük benlik algısı gibi psikopatik durumlarla da ilişkisi olduğunu söylüyor uzmanlar bize. Nedenleri neymiş derseniz, biraz bahsettim ama biraz daha açabilirim. Aslında ortaya çıkmasında psikolojik ve çevresel etkenler önemli bir rol oynuyor. Bu kapsamda mesela insanların yetersiz hissetmesinin başlıca nedenleri arasında az önce de söylediğim gibi çocukluk döneminde yaşanan olumsuz deneyimler var. Ya da travmatik olaylar diyeyim. Aile içi şiddet var mesela. Bununla birlikte sürekli başarısızlık yaşama ve mükemmel olma eğilimleri de bu durumun gelişmesini tetikliyor. Bunları biraz daha açabiliriz. Çocukluk dönemi deneyimleriyle mesela başlayabilirim. Çocukluk döneminde böyle eleştirel ve ilgisiz ebeveyn tutumlarına maruz kalan insanlarda sıklıkla görüldüğünü söylüyor uzmanlar. Ayrıca böyle aşırı korumacı davranışlar ve duygusal ihmaller de güvensiz ve değersiz hissetmeye sebep olan şeyler. Sevgi ve kabul görme ihtiyacının karşılanmadığı bir aile ortamında büyüyen çocuklar ne yazık ki ileriki dönemlerde kendileri hakkında olumsuz öz değerlendirmeler yapabiliyorlar. Sonra sosyal karşılaştırmalardan da biraz bahsedeyim size ya da toplumsal baskılardan. Modern toplumlarda insanlar kişisel başarılar, işte fiziksel görünüm ve yaşam standartları bakımından sürekli karşılaştırma yapma eğiliminde oluyorlar. Her nedense de el alemin çocuğu, onun oğlu, bunun kızı. Hep yaşanan şeyler aslında. Tabii ilgili durum sosyal medya platformlarında da belirgin olarak görülmeye başladı günümüzde ve çoğu zaman gerçekçi olmayan beklentilerle birleşerek insanların kendilerini yetersiz hissetmesine neden oluyor. Ayrıca böyle toplumsal normların vurguladığı mükemmel insan idealine ulaşamama hissi de insanların öz saygısını zedeleyerek yetersizlik duygusunu güçlendiren faktörlerden. Siz siz olun, lütfen bu tuzaklara düşmeyin.

0: gülle, gül güne gülle.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki bazı komisyonların tatilde ve ara vermede bulunduğu sürede de çalışmasını içeren kararlar resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını sona erdirmek için yoğun çalışma yürüttüklerini belirterek, "Hedefimiz Türkiye'yi mutlak suretle enerjide bağımsızlığa kavuşturmaktır," dedi. İstanbul merkezli 8 ilde Fethullahçı terör örgütünün güncel yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 24 şüpheliden 16'sı tutuklandı. 7 Emin otoparklarındaki otomobiller üzerinden 3 farklı yöntemle yaklaşık 1,5 milyar liralık vurgun yapan 32 şüpheli yakalandı. Galatasaray Spor Kulübü'nün eski yöneticilerinden gazeteci ve televizyon programcısı Aziz Üstel hayatını kaybetti. Spor. Trabzonspor'un İspanya'nın Valencia kulübünden transfer ettiği milli savunma oyuncusu Cenk Özkaçar Trabzon'a geldi. Havalimanında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özkaçar, bordo mavili formayla kulübün hedefleri için mücadele etmek istediğini belirterek, "Umarım burada göstereceğim performansı yeniden milli takıma taşırım," dedi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Gönül isterdi ki Icardi ile bir sezon daha geçirelim. Ona veda etme şansımız olursa mutlu oluruz. Böyle bir şans gelirse ona layık bir veda hazırlamak çok değerli olur. Ona doyamadık. Her şey için Icardi'ye teşekkür ediyorum," dedi. İzmir'in 112 yıllık köklü kulübü Altay'ın 11 Mayıs'ta başkan adayı çıkmaması nedeniyle yarıda kalan ve dün tamamlanan olağanüstü genel kurulunda yönetime yine kimsenin talip olmaması nedeniyle kulübe kayyum atanması gündeme geldi. Başkan adayı çıkmayınca görev tekrar mevcut başkan Sinan Kanlı ve yönetiminde kaldı.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6024 lira 76 kuruş, Amerikan doları 47 lira 11 kuruş, euro 53 lira 93 kuruş, sterlin 63 lira 55 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 84 dolar 86 sent, bir bitcoin 64.111 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.251 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kocaeli, Sakarya ve Edirne çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette. Marmara'nın güneybatısıyla kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.
1: Haber.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
6: Honda HR-V EHEV, ticari müşterilere özel 500 bin liraya 6 ay vade, %0,79 faizli kredi fırsatıyla Honda Plaza Akbayrak'ta. Temmuz 2026, tavsiye edilen satış fiyatı üzerinden Advance versiyonunda geçerlidir.
7: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan, seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
0: 18, 18 ay, 18, 18 ay.
2: Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
7: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
8: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
9: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
8: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
9: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
8: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
10: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
11: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324. canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
10: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir Mersin.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
5: Reklamlar sona erdi.
12: Radyo

Günegül'le de birlikteliğimiz devam ediyor. Yetersizlik duygusunu konuşuyorduk en son. Olumsuz içsel konuşmalar ve özgüven eksikliğinden de biraz bahsetmek istiyorum müsaadenizle. Şimdi olumsuz içsel konuşmalar aslında insanların sürekli kendisini eleştirmesine, işte hatalarını büyütmesine ve olumlu yönlerini görmezden gelmesine yönelik kurulan diyaloglar biliyorsunuz. İlgili durum tabii ki insanın özgüvenini ve öz saygısını önemli ölçüde düşürürken yetersiz hissetmesine neden oluyor. Bu noktada işte sosyal izolasyon devreye giriyor, motivasyon kaybı, belki kişisel hayatta blokaj oluşturma gibi yaşam kalitesini düşüren bir takım problemler ortaya çıkabiliyor. Bir de mükemmeliyetçilik ve başarısızlık korkusu var biliyorsunuz günümüzde. Herkes kendini çok başarılı olmak zorundaymış gibi hissediyor çünkü insanlara dayatılıyor. Küçük hatalar bile artık hepimiz tarafından büyütülmeye başladı değil mi? Başarısızlık olarak algılıyoruz. Bu noktada tabii insanlar yüksek standartlar belirlediğinde ve bu hedeflerine ulaşamadığında kendilerini yetersiz hissediyorlar. Sonuçta da sürekli bir tatminsizlik, stres, kaygı insanı böyle çepeçevre kuşatıveriyor. Peki bu duygu nasıl aşılır derseniz, yetersizlik duygusunu kişi olarak aşmak için olumlu öz değer geliştirmek lazım diyor uzmanlar. Duygusal güven oluşturmak mesela. Karşılaştırmalardan kaçınmak önemli. Sizin hayatınız sizi ilgilendiriyor, sizi bağlıyor. Karşınızdaki insanı boş verin. Belki de o onun kamuflajıdır, bilinmez ki. Gerçekten bir eve girmediğiniz sürece o evde neler yaşanıyor bilemezsiniz. Aynı şey uzaktan izlediğiniz insanların evleri içinde geçerli elbette. Günümüzde böyle çelik gibi bir psikolojiye sahip olmak lazım. Biraz daha uzatmak isterdim ama size başka başka şeylerden de bahsetmek istiyorum. Yeter bu kadar yetersizlik duyguları diyelim. Biz son derece yeterliyiz diye devam edelim, ne dersiniz? İki güzel şarkının hemen sonrasında birlikteyiz.

de insanlara hayır diyemeyenlerden misiniz? Sürekli herkese evet derken kendinize hayır diyorsunuz muhtemelen. Uzmanlara göre sınır koymamak hem ruhsal hem de fiziksel tükenmişliğin en büyük nedenlerinden bir tanesi. Biraz da bundan bahsedeyim size. Kibar ama net bir şekilde hayır demeyi öğretmek istiyorum. Çünkü bilim insanları bu konuda işe yarayan bazı etkili yöntemleri açıklamışlar. Mesela sürekli başkalarını memnun etmeye çalışırken kendi sınırlarınızı unutuyorsanız yalnız değilsiniz. Psikologlara göre hayır diyememek işte stres, belki yorgunluk, belki tükenmişliğin başlıca sebeplerinden. Kolombiya Üniversitesi'nde mesela yapılan bir araştırma var. Çoğu insanın sırf reddetmenin zorluğundan kaçınmak için istemediği şeylere evet dediğini ortaya koymuş. Kibar ama net bir şekilde nasıl hayır diyeceğiz? Bahane değil, plan yap diyor bize uzmanlar. Bir işi reddederken işte vaktim yok, şu aralar çok da müsait değilim gibi yuvarlak bahanelere sığınıyorsanız net olun. Takviminize kendi zamanınızı gerçekten yazın. Akşam işte arkadaşlarımla yürüyüş yapacağım. Ne bileyim, akşam aileme vakit ayıracağım. Böylece hem kendinize öncelik verirsiniz hem de o saatte planım var demek çok daha kolay olur. Herkesi memnun etmeye çalışma durumundan da biraz bahsetmek isterim size. Bir grup sizden ekstra sorumluluk isterse hayır demekten lütfen korkmayın. Çünkü araştırmalara göre insanlar düşündüğünüz kadar sizi yargılamıyor. Hatta sınır koyabilen insanlara daha fazla saygı duyuluyor. Basitçe işte bu hafta kendi işlerimle meşgulüm. Başka zaman destek olabilirim demek yeterli olur diyor uzmanlar. Bence denemek lazım. Şu otomatik evet deme alışkanlığının bir parça kırılması gerekiyor. Hiçbirimiz yapamıyoruz, farkındayım. Zaman azaldıkça hayır demek biraz daha zorlaşıyor. İşte bu yüzden hazır olmak lazım. Kafanızda bir cümle belirleyin mesela. Şu anda yeni bir sorumluluk alamam gibi. Bunu böyle önceden kafanızda tasarlayın çünkü. Yorgunken refleks olarak tamam deme ihtimalimiz birazcık yükseliyor. Bir de insanın değerlerinden taviz vermemesi gerekiyor. Biri sizden mesela etik olmayan bir şey istedi. Empati kurun ama kararlı olun. Yardım etmek isterdim ama hani bazı değerler benim için çok daha önemli demekten lütfen geri durmayın. Hatta aynı cümleyi gerekirse birkaç kez tekrarlayın. Çünkü insanlar bazen sadece tekrardan anlıyorlar. Bu aynı zamanda sınırlarınızın arkasında durduğunuz işaretini de karşı tarafa net bir şekilde gösterir.

0: Aygül'le de birlikteliğimiz devam ediyor. Hadi bakalım, psikoloji konuşalım. Bazı insanların yanında çok yorulursunuz ya. Bunun sebebini hiç sorguladınız mı? Aslında bunun sebebi onların kötü olması değil. Beyninizin o kişiyi güvenli bulmaması, biliyor muydunuz? Bu yüzden mesela gülüşünüz değişir, omuzlarınız kasılır, nefesiniz bile farklı olur. Çünkü sinir sistemi söylenen sözden çok enerjiyi okur. Beyin tabii huzur hissetmediği yerde otomatik olarak tetikte duruyor, biliyorsunuz. Ve siz farkında olmadan acaba şimdi ne olacak moduna geçiyorsunuz. İşte o yüzden bazı kişilerle 5 dakika konuşmak bile yorar, bazılarıyla saatlerce konuşursunuz ama hiç yorulmazsınız. Çünkü mesele insan değil, beynin onların yanında kendini nasıl hissettiği. Bu anlattığım şey aslında tamamen bilimsel bir süreç. Sinir sistemi bazı insanları güvenli, bazılarını da tehdit gibi algılıyor. Yani aslında beynin farkında olmadan yaptığı güvenlik taraması da diyebiliriz. İşte bu yüzden bazı insanların yanında omuzlar kasılıyor, nefes değişiyor. Dediğim gibi az önce de tetikte hissediyorsunuz. Bazılarıyla da saatlerce zaman geçirmek istiyorsunuz. Öyle saatlerce zaman geçirmek istediğiniz insanlar varsa etrafınızda, lütfen onları kaybetmeyin diyelim. İki güzel şarkı dinletelim.
1: Lafını bağla, bölüyorum. Elini verme, gidiyorum.

0: Gül güne gülle.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
3: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura yaşat iş anında, Arkadaş Kundura üzüm iş anında.
9: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
10: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 3322 0543 197 2242 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
9: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
1: Reklamlar sona erdi.
11: Radyo Ülke.
12: Mersin'in en çok dinlenen radyosu.
11: Radyo Ülke.

hiç biriyle konuşurken bir şeylerin böyle ters gittiğini hissettiğiniz oldu mu? Açıkça bir şey söylemeseler bile böyle aradaki soğukluk neredeyse elle tutulur hale gelir mesela. Neden bundan bahsettim biliyor musunuz? Şimdi de size insanların sizi sevmediğini gösteren basit işaretleri anlatmak istiyorum. Psikologlar diyorlar ki beden dili çoğu zaman kelimelerden çok daha fazla şey anlatır. Merak ettiğinizi biliyorum, o yüzden çok fazla uzatmak niyetinde değilim. Amerikalı bir psikolog birinin sizi sevmediğine dair ilk beden dili işaretinin göz temasından kaçınmak olduğunu belirtiyor. Bu durum o kişinin sizinle daha derin bir bağ kurmaktan kaçındığını veya konuşmayı kısa tutmaya çalıştığını gösterebiliyor çünkü. Özellikle böyle sohbet sırasında göz teması kurmamak bilinçaltında mesafe yaratmanın yollarından bir tanesi. Birinin dudaklarını büzmesi mesela, genellikle hoşnutsuzluk, stres veya onaylamama gibi duyguların sessiz bir yansıması oluyor. Bunu da lütfen aklınızın bir köşesine yazın. Uzmanlar dudak büzmenin basit ama güçlü bir işaret olduğunu vurguluyorlar. Bu hareket aslında kişinin rahatsız olduğunu ve iletişimi minimumda tutmak istediğini gösteriyor. Yine birinin özellikle ayaklarının ve gövdesinin yönü o kişinin sizinle ne kadar ilgilendiğini de gösteriyor. Eğer böyle karşınızdaki kişi bedenini veya ayaklarını sizden uzağa, hatta bir çıkışa doğru çeviriyorsa muhtemelen o ortamdan uzaklaşma arzusu içerisinde olabilir. Yine bir kişi sizin arasına çanta, masa ya da çapraz kollar gibi engeller koyuyorsa sınır çizme girişimi bu da. Aynı şekilde yine küçük küçük adımlarla geri çekilmek ya da kişisel alanını daha belirgin hale getirmek de rahatsızlığın ve uzaklaşma isteğinin işaretleri arasında sayılıyor. Aklınızda bulunsun. Tamam, tüm bunlardan bahsettim. Peki ya gülümseme dediğinizi duyar gibi oldum. Sırada gülümseme var. Bir insan size böyle samimi bir gülümseme göstermiyor. Veya yüz ifadeleri biraz daha sınırlı diyelim. Bu aslında ne biliyor musunuz? Sohbete olan ilgisizliğinin ve sıcak bir bağ kurma arzusunun eksildiğinin açık bir belirtisi. Gerçek bir gülümsemenin eksikliği o kişinin sizinle iletişim kurmaktan pek de hoşnut olmadığını gösteren ipuçlarından. Elbette başka ipuçları da var. Mesela başarılarınız küçümseniyorsa, herkese karşı nazik olup size karşı mesafeli davranılıyorsa, sürekli hatalarınız ön plana çıkarılıyorsa, eğer hayatınızda bu tür işaretleri sergileyen biri varsa aman dikkat. Onları belki de serbest bırakmanın zamanı gelmiş olabilir. Hatta belki de biraz geçmiş bile.

Erkek dadılığı kavramını duymuş muydunuz? Madem böyle biraz psikoloji konuştuk, devam edelim. Kadınların fark etmeden üstlendiği duygusal bir yük bu aslında. İlişkilerde paylaşmak kavramı kulağa ne kadar romantik geliyor değil mi? Ama son zamanlarda sosyal medyada ve akademik çevrelerde sıklıkla konuşulan yeni bir terim var. Bu paylaşımın her zaman adil olmadığını gösteren bir şey bu. Man keeping, duymuş muydunuz? Evlilik, işte aşk sözleri, işbirliği ve karşılıklı saygı üzerine kurulu bir ortaklık olarak tanımlanır hep. Peki ya bu ortaklık birinin sürekli diğerinin hayatını idame ettirmek için çalıştığı görünmez bir ikinci vardiyaya dönüşürse? İngilizce konuşulan dünyada özellikle genç nesillerin geleneksel kalıpları mercek altına almasıyla filizlenen yeni bir terim var. Tam da bu dinamiklere ışık tutan nitelikte. Man keeping. Eğer böyle kendinizi partnerinizin kişisel asistanı, işte duygusal destek uzmanı ve hatıra canlandırıcısı gibi hissediyorsanız muhtemelen siz de bu dadılığı yapıyor olabilirsiniz. Peki ama nedir bu tam olarak derseniz elbette anlatırım. Man keeping kelimesi kulağa biraz böyle spa bakımı gibi gelebilir ama ne yazık ki gerçek bundan biraz daha karışık. Bu terim birçok kadının farkında olmadan üstlendiği bir rolü anlatıyor. Hem sevgili, hem psikolog, hem de kişisel asistan olmak rolünü. Yani kadın ilişkinin duygusal, pratik ve örgütsel bütün yükünü sırtlanıyor. Tatil planından doğum günü hediyesine, işte doktor randevusundan duygusal krizlere kadar her şeyi hatırlayan, yöneten ve çözen kişi oluyor birden. Genel olarak birçok erkek duygularını paylaşmamayı öğrenerek büyüyor biliyorsunuz. Bu da tabii duygusal boşalım ve anlayış ihtiyacını partnerine yüklemesine yol açan bir şey. Sonuçta kadın hem bir yetişkinle hem de bir çocuğun duygusal ihtiyaçlarıyla ilgileniyormuş gibi hissediyor kendini. Bir zamanlar sevgi dolu bağlılık olarak görülen bu durum aslında çoğu zaman karşılıksız bir duygusal emek haline alıyor. Birçok ilişkide kadınlar duygusal destek sisteminin tamamı haline geliyor. Erkek işte iş stresinden, aile baskısından ya da kişisel sorunlarından bahsetmek için yalnızca karşısındaki kişiye yöneliyor. Kadınsa kendi duygularını bastırıp sürekli böyle terapi moduna geçiyor. Başta tabii sevgi gösterisi gibi görünse de bu dengesizlik zamanla yıpratıcı hale gelir diyor uzmanlar. Mesela 2024 yılında bir araştırma var. Bu duruma dikkat çeken bir araştırma bu. Erkeklerin duygusal destek ağlarının zayıf olması kadınlar tarafından telafi ediliyor diyor. Yani erkeklerin arkadaş çevresiyle paylaşmadığı duygusal yük kadınların omzuna biniyor. Bu durumda tabii kadınlar için sadece enerji kaybı değil, zamanla biliyorsunuz tükenmişlik, stres ve tatminsizlik anlamına da geliyor. Sonrasında ne oluyor? Suratı bunun da hiç gülmez. Ay bu da hep çok mutsuz. Acaba neden deyip konunun özüne bakmak lazım. Yani aslına bakarsanız günümüzde birçok kadının ilişkideki rolü farkında bile olmadan yük kadınların omzuna biniyor. Bu durumda tabii kadınlar için sadece enerji kaybı değil, zamanla biliyorsunuz tükenmişlik, stres ve tatminsizlik anlamına da geliyor. Sonrasında ne oluyor? Suratı bunun da hiç gülmez. Ay bu da hep çok mutsuz. Acaba neden deyip

modern aşkın en büyük sınavı romantik jestler değil, duygusal emeğin adil paylaşımı, ne dersiniz? Çünkü gerçek bir ilişki sadece birbirini sevmek değil, birbirini taşımamak da demek. Ve belki de artık şu soruyu sorma zamanı gelmiştir. Onu seviyor muyum? Acaba onu idare mi ediyorum?

Bu haftalık benden bu kadar. Hafta başında tekrar görüşmek, tekrar buluşmak umuduyla. Hoşçakalın. Lütfen kafanıza hiçbir şeyi takmayın. Güzel bir hafta sonu geçirin. İnsanoğlu sayılı sürede dünyada ve bu sayılı süreyi en iyi şekilde geçirmesi gerektiğini düşünenlerdenim. Hoşçakalın.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Honda HR-V e-HEV, ticari müşterilere özel 500 bin liraya 6 ay vade, %0,79 faizli kredi fırsatıyla Honda Plaza Akbayrak'ta. Temmuz 2026, tavsiye edilen satış fiyatı üzerinden Advance versiyonunda geçerlidir.
3: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
4: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Ergül Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
5: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
6: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
7: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
9: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
10: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
11: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
6: Dayanılmaz Tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
12: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
6: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
12: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
6: Sipariş hattı 239-0-140. Yenişehir, Mersin.
13: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
1: Reklamlar sona erdi.
2: Radyo Ülkü.
3: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
2: Radyo Ülkü.

0: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde,
1: Radyo Ülkü.

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası attım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112 Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
6: Honda HR-V EHEV, ticari müşterilere özel 500 bin liraya 6 ay vade, %0,79 faizli kredi fırsatıyla Honda Plaza Akbayrak'ta. Temmuz 2026, tavsiye edilen satış fiyatı üzerinden Advance versiyonunda geçerlidir.
7: Garanti BBVA. Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
8: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için Mobilden Tarım Kredisi'ne kolayca başvuruyor, işine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
9: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
10: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
9: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
10: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
9: Sipariş hattı 239-0-140, 239-0-140, Yenişehir Mersin.
11: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
12: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
11: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir Mersin.
13: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
14: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
15: Reklamlar sona erdi.
16: Radyo Ülke.
17: Radyo Ülke 24 saat.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza işini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
3: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Yollar Nur Turizm. Otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957 0533 384 4290.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
0: Reklamlar sona erdi.
2: Radyo Ülke
3: her zaman her yerde.

gecemi karanlık eden, çiçekli bahçemi viranlık eden, koskoca ömrümü, koskoca ömrümü bir anlık eden, hayırsız, vefasız sevgilim benim, hayırsız, vefasız sevgilim.

kapanıp gitmiyor sevda yarası. Sızlıyor, yanıyor yıllar sonrası. Sensizlik, sensizlik yaşamak ölmek arası.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmenize bakın. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 35 89.
5: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
6: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
5: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
3: Reklamlar sona erdi.
8: Radyo Ülke.
9: Telefonu bırak, yola bak. Emniyet kemerini unutma.

sırtımdan vuranlar. Bir kum tanesi gibi yüreğime düşmüşken hele sen. Kum tanesinin denize hasretliği gibiydim sana. Yeşiller verdim, maviler, gençliğim, gözyaşlarım. Bari sen vurmasın. Ah yüreğimi, yüreğimi bir çırpıda, bir çırpıda yerlendirdin. Bir kadeh

bazen ufacık şeylere. Dayanır düşse de hayret, çaresi olmayan.

0: Toprağın adı geçerse herkes bizden adamlıkla, mutlulukla, delikanlıkla anır. Yaktın be beni gönül, yaktın da bitirdin beni be gönül. Bu yaşa, bu cana dayanır mı bu İstanbul be gönül? Dayanır mı be gönül? Dayanır.
1: En iyi müzik, en iyi program.

Çektiğimizde goncaydılar ama bensiz gül oldular. Biliyorum ki ayrıldığımızda güller de ağladılar. En az senin, en az benim kadar. Ama ben gülleri değil, sadece seni özledim. Ben aşka ağladım, ben sana ağladım. Ve ayrılığa çok ağladım. Geldim işte, sanadır, sanadır bu son nakaratı.

0: Radyomuz.
1: Radyo Ülkü.
2: Ben kimsenin mazisi, kalp ağrısı değilim. Hiç bitmeyen

0: Radyo en iyi arkadaştır. Radyonuz açık olsun.
1: Radyo Ülkü.
2: Kaç kadeh kırıldı. Sarhoş

bağlayamadım. Ölüm mü yoksa sensizlik mi korkunçtu, ayırt edemedim ikisini. Farkı yoktu birbirlerinden. Ölüm sensizlikse, sensizlik de bir ölümdü.

0: Sen benim alın yazımsın.
1: Mersin'in en çok dinlenen radyosu. Radyo

bende gözlerin kaldı. İki yağmur damlası, iki mavi ayrılık. Gittin, şimdi yangınlar kaldı. İki yaralı yürek, iki sevdalı çığlık. Al, al götür beni. Dolu dizgin sevdalara. Al, al götür beni aydınlık sabahlara. Artık sensiz yaşayamam. Al götür beni o masum güne.

0: şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülkü.
1: Son 2, 3, 4.

Aklımdaki bu sözlerim benden sadece sana gelsin be güzelim. Bu feryada sözlere, mısralara, hele bendeki bu aşk var ya bu aşka, İnanır sever misin bilmem ama sen sev.